0: gülerken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün, ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse, diz çökerdi kim sevse, yanağıma son buse koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane, yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı, şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı, güzerken de güzeldin. Aşk başlar biter de, buymuş yazan kaderde, sözün bittiği yerde susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

mağrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldin. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldin.

Hem beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

kaderimin ettiğine, şu gurbetin çilesine, bir de yarın hasretine dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dört yanımda tuzaklar var, sırtımdan hep vuranlar var. Yar elinden yandım hava.

var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönlüm.

0: olsa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim lisanımla ötüştü, bir gül için.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Podcast.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: Hadi çok işim var.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Ay FM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers, Rezi.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: nasıl böyleyim?
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: sürpriz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: stres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
1: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
2: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
0: önce mesaj.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

Fethiye'nin yeni mahallesindeki bir iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından yapılan kontrolde 37 yaşındaki iş yeri sahibiyle 10 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken 3 kişinin kesin ölüm nedeninin adli inceleme sonucunda netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Fatih Çemberli Taş'ta bulunan Sofçuhan İşhanı'ndaki döviz bürosunda saat 14 sıralarında silahlı kavga çıktı. İddiaya göre döviz bürosuna gelen kişiyle iş yerindekiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bir şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Tokat-Turhal Karayolu Eski Havaalanı Kavşağı yakınlarında 76 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 74 yaşındaki kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 74 yaşındaki kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil aynı istikamette seyreden yakıt yüklü tankeri arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan otomobil yaklaşık 100 metre tankerle birlikte sürüklendi. Manavgat Antalya D400 karayolunda Taşağıl kavşağına 200 metre mesafede meydana gelen kazada otomobil sürücüsü 34 yaşındaki Ahmet Sevim hayatını kaybetti. İnfaz koruma memuru olarak görev yaptığı bildirilen Sevim'in cenazesi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çarpışmanın ardından tankerin altına giren otomobil çekiciyle çıkarılamadı. Çalışma sırasında otomobile bağlanan demir de koptu. Yaklaşık 50 ton yakıtın başka bir tankere aktarılmasının ardından tanker vinçle kaldırıldı. Otomobil daha sonra çekiciyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

0: Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde 18 yaşındaki genç kız oturdukları 5 katlı binanın 5. katındaki camdan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak sürüyor. Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algın Kaplan'dan yaklaşık 12 saat boyunca haber alınamadı. Algın Kaplan'ın babasına ait otomobili İznik Gölü kenarında bulundu. Cep telefonu ve kıyafetlerinin de göl sahilinde bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Orhan Gazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis sualtı arama ve kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. Deniz polisi kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre açıkta buldu. Sudan çıkarılan Algın Kaplan'ın cenazesi işlemlerin ardından Orhan Gazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Oğullarının cansız bedeninin çıkarıldığını gören annesi ve babası ise gözyaşlarına boğuldu. Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzel Evler Mahallesi'nde saat 8.40 sıralarında yolcu minibüsü yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü bir süre olay yerinde bekledikten sonra minibüsüyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Minibüs sürücüsünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Bugün saat 8.45 geçe başladı. Durmuş oradan suratlı geldi. Çocuk da bakkaldan çıkarken çocuğa vurdu. Vurduğu zaman arabayla burada sürükledi. Çocuk burada şu an beyin kanaması geçirdi. Geçirdikten sonra burada dilini yuttu. Dilini yuttuktan sonra ambulans geldi. Ambulans geldikten sonra ambulansta zaten haber aldığımıza göre ambulansta da kalbi durmuş. Şu an ben hastaneden geliyorum, Adana Şehir Hastanesi'nden. Çocuğun durumu ağır olduğundan dolayı entübeden yoğun bağımı aldılar. Çocuk şu an beyin kanaması geçirmiş. Kafatası kırılmış. Vücudunda sağlam bir yer kalmamış. Çocuk burada beyin kanaması geçirdi. Bir tane asistan geldi. Çocuğun dili yutulmuş olduğunu söyledi. Çocuğun dilini çıkardım, parmağımı kattım. Çocuk zaten burada kalbi de durdu. Ambulansta da kalbi durmuş. Şu an çocuğun durumu kötü, entübeye alınmış. Şoför kaçtı. Kaçma sebebi karakola gitti, kendini teslim etti. Olay esnasında indi, çocuğun durumunun kötü olduğunu gördü. Gitti, kendini karakola teslim etti. Korktu. Kendi korkusu, kendi iradesinden dolayı gitti. Kendisi teslim olmaya gitti. Biz de gittik zaten. Arabayı gördük. Arabanın ön şasisi de komple eğilmiş. Yani bir insan çekiş vursa eğilmeyecek kadar şahsi bile eğilmiş haldeydi.
0: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 10 Kasım 2023'te yaşanan olayda 65 yaşındaki Hatice Temel ameliyat olan okul arkadaşını ziyaret etmek için gittiği evde hayatını kaybetti. İddianamede Temel'in darp edildiği ve nitelikli cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü. Adli tıp raporunda Temel'deki yaralanmaların tek başına ölüme neden olabilecek nitelikte olmadığı, ancak darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kalp damar hastalığını tetiklediği belirtildi. Raporda ölümle maruz kaldığı darp ve saldırı arasında neden sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirildi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasında karar açıklandı. Tutuksuz sanık duruşmaya katılmazken mahkeme Şükrü E'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti ve takdiri indirim uygulanmadı. Karar duruşmasına katılmayan sanık için hükümle birlikte tutuklama kararı verildi. Hatice Temel'in çocukları kararın ardından adalet yerini buldu dedi.
2: Bugün Hatice Temel'in duruşması değil, annemin duruşması. Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz. Avukatlarımıza da herkese çok teşekkür ederiz.
3: Başka anneler ölmesin. Başka bir diyecek bir şey yok.
4: Adalet yerini buldu.
5: Adalet yerini buldu. İstediğimiz oldu. Avukatlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Başka anneler ölmesin. Başka kuzular ağlamasın.
0: İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir AVM'nin otoparkında düzenlenen Özcan Deniz konserinde gerginlik yaşandı. Konser sırasında AVM'ye girmek isteyen bazı kişiler içeri alınmayınca taşkınlık çıkardı. Kısa sürede kavgaya dönüşen gerginlikte bir kişi bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konserde yaşanan arbede anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde konsere alınmayan kişilerin taşkınlık çıkardığı anlar yer aldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki teknik servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak kafeye daldı. Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada kafe önünde oturan kadın müşteri yaralandı. Kamyonetin üzerinde geldiğini gören kadın son anda yerinden kalkarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kafenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyündeki bir besihanede çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden köy sakinleri jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Besihanede bulunan 6 büyükbaş hayvan telef olurken yüzlerce saman balyası da yangından büyük ölçüde zarar gördü. Yangında yaklaşık 1 milyon liralık maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 40 şüphelinin yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonu bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardıkları tespit edildi. Banka ve finans hesaplarında toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 lira tutarında şüpheli para trafiği belirlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasının önlenmesi amacıyla şüphelilere ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konuldu. çok sayıda dijital materyalde incelemeye alındı. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu belirlenirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Aydın'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende ilin ahisi seçilen Halil İbrahim Köse ödülünü aldı. Efeler ilçesindeki program valilik önünde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
4: Aydın
0: saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkçü, ahilik kültürünün kardeşlik, dayanışma, dürüst ticaret ve güzel ahlakı temsil ettiğini vurguladı. Törenin ardından ahilik komitesi, Aydın Valisi Osman Varolu makamında ziyaret etti. Valilik salonunda düzenlenen törende ilin ahisi Halil İbrahim Köse'ye şet kuşatıldı ve ödülü takdim edildi. İlin ve yılın kalfası Mehmet Ali Kıratlı ile ilin çırağı Deniz Coşkun da ödüllendirildi. Mesleki eğitim merkezlerinde başarı gösteren öğrencilere de ödülleri verildi. Program valilik önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.
6: Bugün Aydın'ın salı pazarındayız. Pazarın nabzını tuttuk. Bakalım vatandaşlar ve esnaflar pazar hakkında neler düşünüyor?
0: Aydın Salı Pazarı'nda tezgahlar doldu ancak vatandaşın en çok konuştuğu konu fiyatlar oldu. Bazı vatandaşlar fiyatların bütçelerini zorladığını söyledi. Pazara gelenler temel ihtiyaçlarını bütçeleri ölçüsünde almaya çalıştı.
7: Ya pahalı söylemeye gerek yok işte yani. Aslında yazdayız ama birazcık daha ucuz olması lazım. Ne yapalım, paramız yettiği kadar alıyoruz. Yani ama biraz yük de pahalı. Ondan sonra ağır pahalı olandan aldım çocuğum. Bal aldım, kesik aldım. Ondan sonra şu ekmekten aldık. Yoğurt aldım. Falan tabii epey tuttu. Bunlar köklü şey olduğu için harcadığımız evde harcadığımız temel maddeler. Çocuklarımız da var, torunlar da var. Onlar yesinler diye. Size de kolay gelsin bakalım. Yeterli mi? Efendim? Size kolay gelsin. İnşallah. Bilmiyorum yani, ucuzlasın istiyoruz ama azıcık zor yani bu gidişle. Baksana şeyde ekonomik olarak yardımcı olunmak isteniyor fakat bu akaryakıt meselesi çok fena. Allah yardımcımız olsun.
0: Pazarın bir diğer gündemi ise sezonun ilk cevizleriydi. Bu yıl cevizde bolluk yaşanıyor. Ancak bolluk üreticinin maliyet sorununu ortadan kaldırmadı. Özellikle işçilik giderlerinin hasadı zorlaştırdığı belirtildi.
8: Fiyatlar vallahi domates çok pahalı. 50 liradan aldı. Cumartesi de 20 lira.
9: Pazar iyi. İyi ya. Pahalı. Evet. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Her şey ateş pahası.
0: 7 yaşından bu yana ceviz sattığını söyleyen Kurtulmuş, tezgahlarda Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen yerli cevizlerinde bulunduğunu belirtti.
10: Adım Ersoy Kurtulmuş. Aydın'da pazarcılık yapmaktayım. Küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Ceviz işini. Sezonun ilk cevizleri bu yıl da bereketli. Fiyatlar yine aynı, standart. Geçen yıl aynı, değişen bir şey yok. Ama tek sıkıntı var. Çiftçi cevizini ağaçta bırakıyor bu yıl. Toplamak istemiyor. Çünkü maliyetler, işçi maliyetleri arttı, yevmiye maliyetleri arttı. Onun için toplamak istemiyorlar. Şimdilik bakacağız ne görecek ama ceviz bu yıl bol. Kendimiz aynı bu işi yapıyorum ben küçüklüğümden beri, 7 yaşından beri ceviz satmaktayım. Her cevizin ne olduğunu da biliriz aşağı yukarı. Pazarcılık yapıyoruz. Bunlar yalova dediğimiz cins ceviz, yalova tarafından geliyor, aşı ceviz. Bunlar bizim Aydın bölgesinde Bozdoğan, oradan sonra Köşk, Nazilli, İzmir tarafında Ödemiş, Tire, o bölgelerin cevizleri. Bizim kendi yerli cevizlerimiz bunlar. Bunlar da dışarıdan gelmiş olan cevizlerimiz. Hayır, sadece alıp satıyoruz. Kendimiz değil ama yapan arkadaşlar gerçekten çok zorlukla şey diyor, dağların yamaçlarında, yaylada o şeyle mücadele ediyorlar.
6: Deniz, kenarında yetişen ve tuzlu yapısıyla dikkat çeken deniz börülcesi pazarda tezgahlardaki yerini aldı. Bakalım deniz börülcesi nedir?
0: Aydın'da pazar tezgahlarında deniz börülcesine ilgi artıyor. Kıyı bölgelerinde doğal olarak yetişen ürünün bağı 30 liradan, iki bağı ise 50 liradan satılıyor. Yaklaşık 15 yıldır pazarcılık yapan Gürkan Bora, deniz börülcesini İzmir halinden temin ettiklerini söyledi. Ürünün özellikle Ege bölgesinde bilindiğini belirtti. Son yıllarda restoranlarda daha fazla yer bulan deniz börülcesi salata ve meze olarak tüketiliyor. Bora, ürünün kendiliğinden tuzlu olduğunu ve hazırlanırken ayrıca tuz kullanılmaması gerektiğini söyledi. Bora, deniz börülcesinin doğal alanlardan kontrolsüz şekilde toplanmaması gerektiğine de dikkat çekti. Özellikle üreme dönemlerinde ürünün korunması gerektiğini belirtti. Pazarda bir bağı 30 liradan satılan deniz börülcesinin iki bağı ise 50 liraya veriliyor. Bora, ürünün kendilerine geliş fiyatının bağ başına yaklaşık 20 lira olduğunu söyledi.
11: Gürkan Bora ben. Yaklaşık 15 senedir pazarcılık işiyle uğraşıyoruz. Bu gördüğümüz ürünümüz deniz börülcesi. Şöyle söyleyeyim, hani şu an tezgaha baktığınız zaman tek üretilmeyen ürün budur. Kendi doğal olur, denize yakın bölgelerde olur, deniz içinde, denizin kıyılarında olur, hani yakın bölgelerde olur. Üretilmemesi hani tek üretilmeyen ürün bu olmasa sebebi şöyle söyleyeyim, faydası çok. Vücuttaki bütün ölü hücreleri yeniler. Özellikle kanser hastalarında mesela tedavi amaçlı vücut, hani sonuçta ölü hücrelerimiz olduğu için yenilemesi babında da kullanabilir. Hani sağlıklı, artık çoğu restoranlarda da bulunuyor, yani tanınmış bir ürün. Bunun belli bir zamanlarda da üreme zamanı oluyor. Zaten hani bunu toplanması da yasak bu arada. Şöyle söyleyeyim, hani devlet buna bir kota koymuş. Hani belli bir süreç aralarında toplandığı zaman ve bunu toplarken orada yakalandığın zaman 2 yıl hapis cezasından başlıyor. Çünkü tek üretilmenin ürünü olduğu için, kaybetmemek için. Hani doğayı koruma babında öyle söyleyeyim. Öyle bir güzel bir ürünümüz. Hani her insanın tüketmesi gerekiyor, öyle söyleyeyim. Özellikle hasta olanların daha çok tüketmesi lazım ki hani biraz daha güçlenebilmesi için, hani savaşabilmeleri için, o babında çok faydalı bir şey. Salata mezesi, öyle söyleyeyim.
12: Sen anlat.
13: Dinlemiyorsun.
12: Ya
13: çok fazla Google'dan gelin bakın.
0: Muğla'nın Datça ilçesinde park edilen bir araç üzerinden çıkan tartışma yargıya taşındı. İzmirli avukat Uğur Özer, denize girmek için belediyeye ait yolda park ettiği 2023 model aracının sileceklerinin kaldırıldığını ve kaportasının çizildiğini iddia etti. Özer, aracındaki kamera görüntülerini inceledikten sonra polise başvurdu. İddiaya göre görüntülerdeki kişinin eski İyi Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur'un eşi Profesör Doktor Fazıl Mustafa Cesur olduğu belirlendi.
14: Oradan motorunu zedelersiniz.
0: Özer, karşı taraftan zararın karşılanmasını istediğini, ancak sonuç alamadığını ve kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. Avukatın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: olay sonrası ben zaten tüm kamera kayıtlarını gün boyu izledim. Gün boyu bu aracın başından elinde bir cisimle kimse geçmiyor. Bu araçlarda belki buna benzer araçlarda bunu zorlarsanız oradan motorunu zedelersiniz ve beyefendi de zorlayarak şu ben uzaktan silgecimin kaldırılmış olduğunu gördüm. Aracın yanına doğru yanaştım. Baktım arka kapı çizik. En azından böyle tırnak girecek kadar bir çizik var. Sonra aracın etrafını döndüm. Sol ön çamurlukta bir çizik gördüm. Araç içinde kamera taktırmıştım. Ona bakayım dedim. Ona baktım. Orada silgecin kalkık olduğu, inik olduğu ekran görüntüleri kısmından tespit ettim birini. Siteye girip çıkanlar oluyor tabii o sırada. Ben de kimdir, necidir onlara sormak istiyorum. Aynı zamanda tabii polisi de aradık olay yerinde tutanak tutulsun diye. Biz yaptık diye çıkınca aslında orada memur bey de kimlikleri alayım dedi. Biz kendi kimliğimizi verdik. Verip bir kimlik verdi, orada gördüm ben milletvekili olduğunu. Ardından işte dediğim gibi zararı karşılamasını istedik. Zararı karşılamadı. Bundan sonra biz de hukuki olarak haklarımızı ararız dedik. Zararı karşılayın dedi, karşılamadılar falan. Sonra böyle artık dedik karakola gidelim yani. Onlar yürürken bizim arkamızdan manyaklar, psikopatlar diye hakaret ettiler. Bir de hakareti işitmiş olduk. Durumumuz o.
1: Eski milletvekili Aylin Cesur ise araç çizme eyleminin kesinlikle yaşanmadığını savundu. Cesur, eşinin sadece hatalı park nedeniyle silecekleri kaldırarak uyarıda bulunduğunu belirtti. Cesur, avukatın olayı sansasyonel hale getirmeye çalıştığını, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde yaydığını ve kendilerine şantaj yaptığını öne sürdü. Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla ilgili hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.
0: Bu araçlarda belki buna benzer araçlarda bunu zorlarsanız oradan motorunu zedelersiniz.
1: Edirne'de Avrupa ülkelerinde taşımacılık yapan tır şoförleri Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya geldi. Şoförler Schengen vize kısıtlamalarının kaldırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi

0: sağlık kabinleri gibi temel hizmetlerin sağlanmasını, yol üzerindeki tesislerde indirim uygulanmasını ve şoför meslek kanunu çıkarılmasını istedi.
1: Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar. Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanması için hep birlikte şoför meslek kanununu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği'ndekiler bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın. Bu park yerlerinde tuvaletlerimiz, duşlarımız, dinlenme yerlerimiz insana yakışır vaziyette olmalıdır.
0: Trafik ve güvenli sürüş uzmanı Mesut Tulukçu, sürücülerin araçlarında bulundurması gereken ekipmanlarla ilgili uyarılarda bulundu. Tulukçu, reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpünün araçlarda mutlaka bulundurulması gerektiğini söyledi. Stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarının da hazır bulundurulması gerektiğini belirten Tulukçu, pense, tornavida takımı, çekme halatı ve takviye kablosu gibi ekipmanların da önemli olduğunu ifade etti. El feneri, sigorta seti ve eldiven gibi malzemelerin de araçta bulundurulmasını tavsiye eden Tulukçu, eksik ekipmanların araç muayenesinde sorun oluşturabileceğine dikkat çekti.
2: Patinaj zincirimiz aynı zamanda kar zinciri diye geçiyor. El fenerimiz, boyunluğumuz, ilk yardım çantamız, yangın tüpümüz, reflektör, penselerimiz, burada tornavidalarımız mevcut, ampülümüz yedek ampül. Takos dediğimiz malzememiz, çeki demirimiz de burada mevcut. Olması gereken malzemelerimizi bu şekilde tanıtmış olduk arkadaşlar. Bunlar Trafik Genel Müdürlüğü'nde zorunlu bulundurulması gereken malzemelerimizdir. Belki biraz yer kaplıyor olabilir ama güvenliğimiz için bunları bagajımızda bulundurmak zorundayız.
0: Ekipmanların araçta bulunmasının yeterli olmadığını vurgulayan Tulukçu, yangın tüpünün son kullanma tarihinin ve ilk yardım çantasının içeriğinin düzenli olarak kontrol edilmesini istedi. Sürücülerin yola çıkmadan önce lastikleri, farları ve fren sistemini de kontrol etmesi gerektiğini belirten Tulukçu, hazırlıklı olmanın trafik güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.
2: Evet, trafik ekipleri denetimlerde bu ekipmanları kontrol ediyor ama buradaki amaç sadece ceza yazmak değil, sürücünün ve trafikteki herkesin güvenliğini sağlamak. Sadece ekipmanın araçta olması yetmez, kullanılabilir durumda olması da gerekir. Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunlar düzenli kontrol edilmeli. Ayrıca yola çıkmadan önce lastikler, farlar, fren sistemi de mutlaka gözden geçirilmeli. Trafikte güvenlik detaylarda gizlidir. Bir reflektör, bir yangın tüpü ya da ilk yardım çantası belki hiç kullanılmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bir hayat kurtarabilir. Bu yüzden herkes aracındaki ekipmanları eksiksiz bulundursun ve güvenliği hiçbir zaman ihmal etmesinler.

0: Adana'da doğuştan işitme engelli 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, 4 yıl sonra yeniden sesleri duymaya başladı. Ayşegül 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı geçirdi. Ancak ameliyattan 1 yıl sonra oyun oynarken cihazını kırdı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni cihaz alınamayınca Ayşegül 4 yıl boyunca duyma sorunuyla yaşadı. Ailenin zorluklarına bir de yüksek cihaz maliyeti eklendi. Yaklaşık 220 bin liralık biyonik kulak cihazının bedeli karşılanamadı. Ailenin çağrısını duyan Yüreğir Kaymakamlığı, Ayşegül'ün tedavisini ve biyonik kulak cihazını üstlendi. Gerekli rehabilitasyon sürecinin ardından Ayşegül'ün yeniden okuluna dönmesi bekleniyor. Kızının yeniden duymasının mutluluğunu yaşayan anne Ebru Şiş, kaymakamlığa ve destek olanlara teşekkür etti.
1: Acıyor mu şu an?
2: Süreçte 4 senedir kızımın cihazı yok. Çok yorulduk, yani mücadele ettik. Alamadık, yani maddi sıkıntısı çektiğimiz için. Kaymakam Bey sağ olsun, teşekkür ederiz. Bize yardımcı oldu her türlü. Allah razı olsun, işini gücünü nasıl götürsün. Kızım şu an cihazına kavuştu. Çok teşekkür ediyorum hepimize. Kızımın cihazı geldi, kızlarımın. Teşekkür ediyoruz ona. Daha Ayşegül'de istediğimize kavuştuk. Allah razı olsun.

0: İzmir'in Ali Ağa ve Foça ilçelerinde 25 Haziran 2025'te çıkan orman yangınında zarar gören 907 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışmalarında sona gelindi. Yanan ağaçların sahadan temizlenmesinin ardından 144 hektarlık alanda ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmaları tamamlandı. Kalan 763 hektarlık alanda ise toprak işleme, altyapı ve arazi hazırlıkları tamamlanarak saha dikime hazır hale getirildi. İlk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toprakta buluşacak. Yıl sonuna kadar toplam 1 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor. İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Koyuncu, yangında zarar gören alanın 84 hektarlık bölümünde 400 kilogram tohum takviyesiyle doğal gençleştirme yapılacağını, kalan alanlarda ise saha hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
1: 25 Haziran 2025 tarihinde Ali Ağa Bozköy'de başlayıp Foça Ilıpınar'da son bulan yangında yaklaşık 907 hektarlık ormanlık alanı zarar görmüştür. Bunun 84 hektarlık kısmı arazi meyilinin uygun olmayan yerlerinde 400 kilogram tohum takviyesi yaparak doğal gençleştirmeye ayırdık. Geri kalan 823 hektarlık alanda da iş makinelerimizle saha hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. 11 Kasım 2026 tarihinde bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günümüzde sahamıza bekliyoruz.
0: Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında araçların motoru çalışmadan ve vitesi boştayken hareket ettiği yaklaşık 300 metrelik yol fark edildi. Konaklı Kayak Merkezi yolundaki ilginç durum, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz'la araştırmacı yazar Taner Özdemir'in saha çalışması sırasında ortaya çıktı. İkilinin durdurduğu araç motoru kapalı ve vitesi boşta olmasına rağmen kendiliğinden hareket etmeye başladı.
2: Şu anda boşta aracımız. Drondan
0: yolda yapılan farklı denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü. Gürsoy Solmaz, araçların boşta 60 kilometreye kadar hıza ulaşabildiğini belirtti.
3: Burada şu anda Erzurum ili sınırları içerisinde Konaklı kayak testlerinin eteğinde Konaklı köyünün de hemen mücavir yerindeyiz. Burada meslektaşım Taner Özdemir arkadaşımla arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini görünce Erzurum'da doğal bir turistik önem de arz eden böylesi bir durumu keşfetmek gibi durumda kaldık ki arabası hareket edince tekrar denedik ve gördük ki araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor.
0: Konaklı'daki yolun Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahındaki yaklaşık 200 metrelik benzer yola alternatif olduğu ifade edildi. Araştırmacılar yeni yolun Erzurum turizmi açısından da dikkat çekebileceğini belirtti.
4: Erzurum'umuzun önemli bir gizemini daha ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Konaklı'da kıymetli hocam Gürsoy hocamla birlikte saha çalışması yaparken hemen Konaklı'ya girişteki bu gizemli yolu fark ettik. Aracımızı bıraktığımız zaman, boşaldığımız zaman aracımız kendiliğinden hareket etti ve belli bir kilometreye kadar da hızı çıktı. Bunu daha sonra drone'la da deneyimledik ve bu gizemli yolu hocamın da ifade ettiği gibi Abdurrahman Gazi'deki yola alternatif bir yol olarak ortaya çıkardık. İnşallah Erzurum turizmi açısından önemli bir şeye öncü olmuşuzdur. Böyle gizemli yolları merak edenleri Konaklı'ya bekliyoruz.
0: Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı rebap sanatçısı Ahmet Bitirim, yaklaşık 60 yıldır Orta Asya kökenli Türk sazı rebabı yapıyor ve icra ediyor. 1967 yılından bu yana ürettiği sazları müzisyenlerle buluşturan sanatçı, 9 yaşında tanıştığı Ahmet Yakıboğlu'nun teşvikiyle rebap yapımına yöneldi.
5: Kütahya'da rahmetli Ahmet Yakıboğlu hocamız bunu daha çok künyeden çıkarmış 40'lı yıllarda. Ondan sonra da kendisi çeşitli vesilelerle arkadaşlara çevresine yaptırmış. Ben de kendisiyle 9 yaşında tanıştım. Bu sazı merakla ellediğim zaman sen bunu yaparsın dedi. Yani tabiri caizse el aldık ondan. Daha sonra da yaptık. 1967 yılından beri müstakilen rebap sazını yapıyorum. ve müzisyen arkadaşlara da takdim ediyorum.
0: Rebab'ın gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor. Ön kısmına özel deri gerilirken sazın telleri ve yayı için at kılı kullanılıyor.
5: Rebab Orta Asya kökenli Türk sazıdır. Tarihi gelişim olarak Hazreti Süleyman'ın icat ettiği söylenir. Bu menkıbe olarak anlatılır. Ama bugünkü modern anlamda Doktor Farabi tarafından geliştirilmiş, bugünkü ölçüleri getirilmiştir. Temelde gövdesi Hindistan cevizi kabuğudur. Şurada gördüğümüz. Bunu alıyoruz. Tabii meyvesi boşaltıldıktan sonra ön tarafına deri geriyoruz. Bu deri Hazar Denizi'nde yüzen bir balığın derisi olduğu söyleniyor. Biz tabii İtalya olarak geldiği için sadece şeyini, vasfını biliyoruz. Bugüne kadar yapılan denemelerde en iyi neticeyi bu deri verdi. Başka deriler denedik, olmadı. Sonra sazın temel çalınma teli at kılı. At kuyruğu, at kılı olarak. Bunu gergin bir şekilde buraya bağlıyoruz. Keza bunu çaldığımız yay da at kılı. Her ikisini birbirine sürtmek suretiyle sesi, melodiyi elde ediyoruz.
0: Bir rebapta ortalama 20-25 tel bulunurken yayında 80 ila 100 arasında at kılı kullanılıyor. Tellerle yayın uyumunu sağlamak ve sesi daha kolay elde etmek için çam reçinesinden faydalanılıyor.
5: Doğal at kılı, at kuyruğu, at kuyruğu ve at yelesi. Bunlar çeşitli sazların yapımında ortalama 20-25 tel saza bağlıyoruz. Ortalama 80 lira ile 100 tel de yaya bağlıyoruz. Bu yayı da ve telleri de reçine, çam reçinesiyle birbirine alıştırıyoruz. Sürtünmeyi kuvvetlendirmek, sesin kolay elde edilmesini sağlamak üzere çam ağacından elde ettiğimiz çam reçinesi.
0: Bitirim, rebap yapımında vida, çivi ve cıvata gibi endüstriyel malzemeleri mümkün olduğunca kullanmadıklarını, sazın doğal halinde kalmasına önem verdiklerini söylüyor.
5: Bunun esas şeyi, çalınma tekniği tamamen at kılından ibarettir. Bildiğimiz düz bir çıta, hiçbir endüstriyel malzeme kullanmaksızın, yani vidadır, çividir, cıvatadır, başka bir özel malzeme kullanmaksızın.
0: Kütahya'da rebapla ilgilenen 8-10 kişinin bulunduğunu belirten Bitirim, sazın yapımını halen kendisinin sürdürdüğünü ve geleneğin geleceği için gençlerden umutlu olduğunu ifade etti.
5: Biraz da küçük gençlerde, çocuklarda ilgi çok. Ne yazık ki ailelerde, ben bunu bir serzeniş olarak söyleyeyim, emekli bir öğretmen olarak üzüntümü ifade edeyim, anne babalar pek eğilim göstermiyorlar. Mesela anne babalar çocukları keman çalsın, piyano çalsın, işte vesaire. Batısı gitar zaten çalıyorlar çokça. Yani bu tip şeylere anne babalar eğilim göstermiyorlar. Ben gençlerden daha çok umutluyum. İnşallah o gençler böyle böyle bu sazımızı ayakta tutmaya devam ederler. Şu anda Kütahya'da ben dahil 8-10 kişi var bununla ilgilenen. Ama yapan tek ben varım. Yani yapımını ben yapıyorum. Diğer arkadaşlarımız da çalıyorlar, söylüyoruz.
6: Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki iki çocuk annesi Hamide Kara, kadınlara yönelik ön yargılara rağmen vinç operatörlüğü yapıyor. Daha önce forklift operatörlüğü yapan Kara, kadın olduğu için bazı firmalar tarafından işe alınmadı.
7: 3 seneye yakındır bu işi yapıyorum. Daha öncesinde forklift operatörüydüm. Bayan olduğum için kabul etmedi firmalar. Kurumsal bir firmada çalışıyordum. Oradan çıkınca bayan olduğum için kabul etmediler. Çok da iş aradım. Bana diyorlar bazen neden bu işi tercih ettin? Aslında iş bulamadığım için hayat beni buraya mı sürükledi diyeyim. Öyle oldu. Nasibimde bu varmış. Çok da mutluyum bu durumda.
6: İş ararken hurdacılık sektörüne yönelen Kara burada vinç operatörlüğüne başladı. 2024 yılında operatörlük ehliyeti alan Kara, önceden elleriyle topladığı hurdaları artık de makinelerle taşıyor. Ahtapot vinç ve sepetli platform vinci kullanıyor.
7: Ya biz eskiden beri çok zorlu şartlarda büyüdüğümüz için işte bir de makinelere olan ayrı bir ilgimiz de var. Abim de, ablamlar da falan dahil. Yapabildiğimizi düşündük her zaman. Çok da başarılıydık her zaman. O sürecin de faydası olduğunu düşünüyorum. Hani yetenekle alakalı da tabii durum da var. Öyle yani süreç bu şekilde ilerledi. Bu kullandığım sepetli platform bir de biz normalde hurdacıyız. Asıl işimiz hurdacı bizim patronların. Görkem Metal Hurda Vinç. Orada ahtapot vinç var. İlk onda başladım zaten. Sonrasında buna geçtim. İkisini de sık sık kullanabiliyorum.
6: Haftanın 5-6 günü çalışan Kara, sağlık şartlarının zaman zaman zorlayıcı olduğunu söylüyor. Tamamen erkeklerin çalıştığı şantiyelerde, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarda bile sıkıntı yaşadığını ifade ediyor.
7: Haftanın 5 ya da 6 gün çalışıyoruz. Bazen 2, bazen 1 gün tatilimiz oluyor. Mesailer de oluyor mesela onun haricinde pazar günleri. Şöyle bir şey de oluyor. Mesela yarın nereye gideceğim bilmiyorum. Öyle bir yere gidiyorum ki tamamen erkekler, hiç bayan, mesela İSG bile bayan yok. Onların içerisinde zorlanıyorsunuz. Hiçbirini tanımıyorsunuz. Çok affedersiniz, lavabo ihtiyacı mesela şu an hangi nesilde yaşıyoruz? Bazen gittiğimiz yerlerde lavabo bile olmuyor. Onun haricinde bir sürü şeyler de var ama şu an aklıma gelmiyor. Dediğim gibi zorlukları da var yani, zor yanları da var. Ama yine de mesleğimi sevdiğim için, tabii bu her zaman olan bir şey değil, çok da seviyorum işimi.
6: Meslek hayatında ön yargılı tepkilerle de karşılaşan Kara, bazı çalışanların ilk başta kendisine güvenmediğini anlatıyor. Ancak işini başarıyla tamamladığında iyi ki sen geldin diyenlerin de olduğunu söylüyor.
7: Ben geçen gün Sakarya'da bir yere gittim. Öyle bir tepki aldım ki o gün çok üzülmüştüm. Şöyle dedi, bula bula seni mi buldular? Başka operatör yok muydu? İki seneden fazladır bu işi yapıyorum dedim mesela. Şey dedi o da, iki senelik operatör mü olur? Mesela bunun zor süreçlerini yaşadım ama o gün çok çok bir üzülmüştüm. Böyle şeyler de yaşıyorum. Onun haricinde ilk defa korkup da sepete çıkmaya korkup da sonradan iyi ki sen gelmişsin diyenler de oluyor. Çeşit çeşit insanlar var yani.
6: Kadınların da ağır iş makinelerini kullanabileceğini belirten Kara, bu alanlarda kadınlara daha fazla destek verilmesini istiyor.
7: Ailem çok destek çıktı ki onlar da yapabileceğim her zaman inanıyordu, düşünüyordu. Onun haricinde çevremdeki veya sosyal medyada çok tepki verenler oldu. Özellikle erkekler işte bari bu işi el atmayın gibi bir şeyler söylediler. Ama bence bu işin kadınla erkeği yok. Biraz da yetenek meselesi. Çünkü görüyoruz az çok kulevinç, işte tır şoförü bazıları erkeklerden daha güzel yapabiliyor. Demiyorum ki ama ben işte çok daha iyi yaparım da demiyorum. Herkesin ayrı bir yeteneği var. Öyle düşünüyorum ben. Birçok çalıştığım arkadaşlar çok memnun kalıyorlar. İşte yarın abla yine sen gel diyorlar. Her defasında ben de çok mutlu oluyorum ki bayanların bu konuda da daha hassas olabileceğini düşünüyorum.
6: Kendisine güvenen işverenler

0: Hay FM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Üniversitesi Aydın Çin'e. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: O sizi sizden almaya geliyor. Ayarınızı bozmaya. Her şeyi unutturmaya. O yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu her defasında başarıyla yaptı ve yine yapacak. Arıza Show'la eğlencenin tadı damağınızda kalacak. Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
2: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 Şay FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün 15 Eylül 2026 ve günlerden salı. Her zaman olduğu gibi Arıza Show'un startını veriyoruz. Yayından önce telefon çok arandığı için uçak moduna alınmıştır. Bunu da buradan duyuralım. 19.30 itibariyle canlı bağlantılarımız başlayacak. Ben zaten buradan canlı bağlantılar başladı, artık arayabilirsiniz dediğim andan itibaren arayan herkesi bekletmeden canlı yayını aldığımız artık belirli. Şu Neşet Baba'nın şarkısını kesmeyeyim. Şu çalacak, ondan sonra canlı bağlantılarla başlayacağız. Haydi bakalım, parça sonrası buradayız.

0: Evet, bu saat itibariyle artık canlı bağlantılarınız başladı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ve şöyle bakalım hemen hattımızın ucunda bekleyen kimmiş, değil mi? Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.32. 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 21'den sonra sadece ve sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Ve bakalım şöyle hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm. İyi akşamlar, yayınlar.
0: Mustafa.
1: Evet abi, benim.
0: Gene bire mi geldin?
1: Aynen abi.
0: Ulen var ya, hep bire geliyorsun, olmaz ki böyle.
1: Yok abi ya.
0: Nereden bileyim, başkalarına da şans tanı ya. Onlar da belki şey yapacaktır.
1: Aslında abi ben hep bire geliyorum ya. Senin bir tırtasından lazım. İki tane şarkı alman lazım ya.
0: Vallahi iki şarkı alamıyoruz ya.
1: Tamam abi.
0: Kimlere sesleneceksin? Hadi seslen bakalım.
1: Abi kapalı açacağız sesleneceğim burada. Kapalı da yapmakta olan Denizli'nin çocuğu Celal Koççi, Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hasan Ahmet, Sivaslı kardeşim Kenan Süketici, İnan Kıvıcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin, C18 koşu yapmakta olan mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Keliksoy, Hakan Mimaroğlu, Taner Oraz, ondan sonra E1 koşu yapmakta olan Ahmet Erdoğan Gırıloğlu, Şenerbaş'tan, Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Palalı'yı, 60 dayı, Civan koşunu yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Tere, P8 koşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Nazilli Açık'ta yapmakta olan Erdal Güler, yeğenim Turan Salkıntaş, İbrahim Kovcu, Muammer Sakallı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmet Ayalar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Haydut Güney, Necat Özcan, Şükrü Kılıç, Aydın Kapalı'da yatan değerli abim Mahmut Ayar Sansar, Vedat Düzgün, kardeş Fuat Düzgün, Koç Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel, Bayan Koyuşu'nda yatan Elveda Kars, Deniz Dikmen, Aslı Güler, Yağmur Ugar, Kadriye, Esra, Nazil Aşık yapmakta olan Çağlar Başkan Ayasin,
0: evet.
1: Tüm güzel parçalar. Ondan sonra Ümit Kaba, Yunus Kahya Lutotti, Mahmut Ayar Kedi,
0: evet.
1: Mustafa Alan, Muçi, Sinan Kaya. Abi istek parçama geçiyorum.
0: Hemen söyle.
1: Abi 2-3 haftadır dinliyoruz hiç. Aynur Polat Adana'la yan çalmıyor. Bilmiyorum neden çalmıyor.
0: İstenmiyorsa çalmaz yani, yapacak bir şey yok.
1: Abi Aynur Polat'tan Caddesi Kork geziyorum istiyorum.
0: Bir dakika yazalım ona hemen şöyle. Aynur Polat
1: Cadde
0: Sokak. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet sen abi.
0: Bu arada bazen aradığınız telefonlarda vallahi bir sorun oluyor. Yani o yüzden hele Mustafa'nın aradığı telefondan aramayın. Onda bir acayip bir böyle bir ses geliyor. Başka telefonlar arayın. Vallahi başka telefonlar arayın. Evet. Devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp'tan bizlere ulaşmak isteyen değerli dinleyicilerim ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 0532 686 78 37'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. Evet, canlı bağlantılarımız başladı. Buyurun gelin bakalım.

Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurcu'ya, İnan Işık abime, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Çağlar Başkan'a sevgiler, selamlar olsun. Daha ismini sayamadım. Herkese, Koldaş ailesine, Selen ailesine, Kaya kardeşlere sevgiler, selamlar olsun.

0: Evet, canlı bağlantılarımız devam ediyor. 19.39 Türkiye ve Sio saatlerimiz. Tüm her yerden arayabilirsiniz. Aydın, Muğla, tüm açık cezaevlerinden arayabiliyorsunuz. Aydın ve Muğla'dan. İlçeleri saymaya gerek yok vallahi. İlçeler de arayabiliyor. Saat kavramımız yok artık. Bakalım şöyle bir hemen attığımızda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam. Hoş geldin.
1: Nasılsın abi? Ben Batuhan Taşkın Özel Parkbahçe'den arıyorum.
0: Valla Batuhan, iyi diyelim, iyi olalım ya. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun abi, Allah olsun, iyiyim ben de çok şükür.
0: Yoruldun mu bugün?
1: Valla yoruldum abi, bir de canım biraz sıkkın.
0: Niye? Sıkma canını.
1: Bu 51 paket yok mu Mert Kırbaş?
0: He.
1: Kabala gitti abi çocuk. Canım aha, çok sıkkın o yüzden ya.
0: Valla ne diyeyim ki ya?
1: Valla abi işte unuttu demesin. Kardeşime bir selam yollamak istiyorum abi.
0: Tamam, adını o zaman bol bol böyle söyle ki duysun orada.
1: Valla abi işte 2 gün oldu gideli. Aslan kardeşim Mert Kırbaş 50 paket namı değer abi. Hangi koğuş gitti bilmiyorum abi. Ondan sonra yanında bir arkadaşım da var abi. Abi dediğim bir kardeşim de var abi.
0: Evet.
1: Abi hangi koğuşu gittiklerini bilmiyorum. Bana yani demişti yani eğer gidersem demişti yengene söyle oraya assın bana mektup demişti abi. Yani koğuşunu hafta öğreneceğim Allah nasip ederse abi. Tamam. Yankı abiye de çok selam yolluyorum abi. Ahmet abinin de çok selam var Yankı abi. O da gitti Kabalı abi.
0: Aha.
1: Ondan sonra abi İsa kardeşim, Aslan kardeşim benim. Umut abi, Aslan abim benim. Mehmet Öncer abi. Onların hepsine çok çok selam yolluyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: Yaşar Demirezer çok selam yolluyorum abi hepsine. Yani Mert sıkmasın canını abi. Hani illaki özgü günlerde görüşeceğiz onunla abi. Yani illa orada çıkacak yani abi. Orada kalmayacak yani bu.
0: Aynen öyle. Evet.
1: Bir de kardeşim abi bir şarkı armağan etmek istiyorum.
0: Tamam, ne çalalım ona?
1: Abi saçlarını sarılara boyamışsın.
0: Sarılara boyamışsın.
1: Aynen abi. Benden ona gelsin abi bu şarkı.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abim.
0: O zaman Allah'a emanet.
1: Kendilerine çok dikkat etsinler abi. Allah'a emanet olsunlar inşallah.
0: Sen de. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sağ ol abim. Görüşürüz. Eyvallah. Allah'a emanet abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 19.42 Türkiye Vestio saatlerimiz. Bu arada Mert Kırbaş 50 paketti. Ben 51 yaptıydım onu. Valla sevgiler selamlar olsun kardeşim. Sıkma canını. Hiçbir zaman hani umutlarımızı tüketmiyoruz. Allah'ın izniyle

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Hızlı imam.
1: Nasılsın abicim?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
1: Şükür şükür, ben de iyiyim.
0: Allah iyilik versin.
1: Rabbim iyilik versin.
0: İncirler, incirler hazır mı?
1: İncirler hazır abi.
0: Tamam.
1: Göndereceğim.
0: Tamam. Perşembe günü bekliyorum bak. Akşamüstü gel. Sabahın köründe gelmeyin, ben yokum.
1: Tamam.
0: Tamamdır.
1: Sabahın köründe gelmem tabii ya.
0: Ya akşamüstü benim yayın. Hani biliyorsun yani, en az 5'te falan gelmen lazım.
1: Evet. Evet.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Geleceğim. Abicim öncelikle çok değerli abim, aslan dayım Ulaş Tekeş, Abdülaziz Demir, canım kardeşim Tansel Ocak, İzmirli Bay Tansel, efendime söyleyeyim.
0: Evet.
1: Aklıma gelmeyen daha tüm birçok arkadaşım var ama şu an heyecandan konuşamıyorum. Şey de yok yanımda.
0: Liste de yok.
1: Dışarıda radyolar başında biz dinleyen Erkan kardeşimiz var. Ne diyeyim abicim? Bunlara bir parça isteyeceğim.
0: Tamam, nedir o parça?
1: Abicim bu parçayı hemen söylüyorum sana. Sinan Kartal'dan Seviyorum.
0: Sinan Kartal Seviyorum. Tamam,
1: evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu parça benden Ulaş Tekeş dayım ve Bay Tansel'e gelsin.
0: Tamamdır.
1: Çallı'ya gelsin bizi, Çallı'ya.
0: Tamam, Çallı'ya da gelsin.
1: Aynen.
0: Var mı başka?
1: Yok abicim.
0: Tamam, o zaman
1: Allah... Kunay Manyası dayıma gelsin, Emre Değer'e gelsin, Arnavut'a gelsin.
0: Tamam.
1: Berber Ümit'e gelsin. Tüm kardeşlerimize gelsin.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah abicim.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Görüşürüz abicim. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Görüşürüz abicim.

0: Bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Alo, iyi günler abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin?
0: Ulan sesini her duyunca aklıma bir şey geliyor ya.
1: Biliyorum abi, biliyorum. Aklına gelenlerin ben de hala da aklımda unutmuş değilim.
0: Vallahi ya.
1: Allah büyük diyorum abi ya. Başka bir şey diyemiyorum ben.
0: Allah
1: diye.
0: Allah
1: sözüm,
0: büyük zaten.
1: Sözüm bittiği yerdeyiz.
0: Tamam, kimlere sesleneceğim?
1: Kelimeler hani diyor ya, bazen boğazıma düğümlenir.
0: Evet.
1: Benim düğümleniyor abi, o konu aklıma gelince.
0: Yok yok, düğümlenmesin, şaka yapıyorum. Kimlere sesleneceğim?
1: Sağ ol abi. Abi önce kendimi tanıtayım. Radyoda belki sesimi tanımayanlar vardır.
0: Ben tanıtırım
1: ben
0: direkt ya.
1: Memo'nun oğlu Bilal, Bilal Düz. Öncelikle öz kardeşim Muhammed Düz ve koğuş arkadaşlarına Süleyman Doğan, Taner Doğan, Ahmet Akçam, Ziya Ateş, Musa Uçar, İsa Ağaç, Halil Altınkaynak, Ergin Akar, Germencik çocuklarına, açıkta beraber yatmış olduğum arkadaşlarım Serkan Yalvaç, Halil İbrahim Kösem, Ozan Katılmış, Hurdacı Ali Dayım, Aydın Geldi, Hayrettin Kuru, Murat Ozan, Cihan Ali Geri Dönüşüm çalışanlarına, Bilginer Göle, Necati Göle, Ali Bıçakçı'ya, Burak abime, Muşku abime, Zeka Akbulut'a, Neşet Yeli Yılmaz abime, Servet abiye, Sezgin Ulaş'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi bir de geceye bir söz bırakacağız. Hafif birazcık uzun olacak ama güzel bir söz.
0: Fark etmez hadi, bırak bakalım. Önce şarkıyı söyle o zaman.
1: Abi bombalanmış şehir gibi Mesut Çelebi'den.
0: Tamam. Hadi bakalım, geceye sözü bırak.
1: Kimini tanıdığına pişman olursan, kimini geç tanıdığına derler ya hani. Ben seni tanıdığıma pişman oldum, geç tanıdığıma da. Ben sana hep pişman oldum aşkla karışık. Fazla uzatmayacağım, yerime koyduklarının sana koyması dileğiyle. Bana aşktan bahsetme, midemi bulandırıyorsun. Hayırlı akşamlar abi.
0: Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Görüşürüz abi.
0: Eyvallah. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.47 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Şöyle bir bakalım. Sistemi hemen aktif edelim. Evet, bakalım hatta kim var? Alo.
2: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: İyi abi, Allah'a şükür.
0: Allah iyilik versin.
2: Sağ ol abi, ben Hayrettin Kurum.
0: Evet Hayrettin, kimlere sesleniyorsun?
2: Abi ilk önce kapalıdakinden seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Tamam abi. Mehmet Erolan, İbo'ya, E5 koğuşunda Selim, Selim Yılmaz, Yılmaz'a, Selim Bülbül'e, Selim Şahin'e, yetimlerin babası Kadir Aydın'a, Aydın Toprağa, Ortim Zeyna Şimşek'e, Erol Kutlu Türk'e.
0: Evet.
2: Bu kadar abi, kapaldık yine.
0: Bu kadar mı?
2: Aha, bu kadar.
0: Tamam.
2: Çine, bir de Çin'e istemek istiyorum abi. Çin'e kaçacağız evine.
0: Tamam, onu da iste.
2: Tamam. Burak Ünal kardeşim, Burak Ünal abi. Taner Tuncer abime. Onlar da bu kadar abi.
0: Tamam.
2: Çin'edekiler. Şimdi açık cezaevine, Aydın açık cezaevine seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Aslan kardeşim, Oğuzhan Katılmış'a, Murat Uzun'a, İbrahim Köseme, Sezgin Uçaş'a, Hakan Karakaş'a, Sabri Curacı'ya, Tarık Ulay'a, Soner Bülbül'e, İbocan Acar'a, Tolga Gayır'a, Ulaş Tekeş abime, Cengiz Yataz abime, Hızlı İmam'a, İkürüm Erco'ya.
0: Evet.
2: Kemal Tokgöz'e, Namı Diğer Tako'ya, Metin Kırbaş'a, Osman İbo'ya, Sergen Yumu'a, Doğukan Genç'e, Murat Aydoğdu'ya, Bilal Düz'e. Bu kadar abim. Hepsine selam olsun.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
2: Abi bir şarkı, Azer Bülbül'den Vazgeçemem şarkısını.
0: Bir dakika yazalım. Azer Bülbül Vazgeçemem. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Aynen abi, bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sağ ol abi, sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.

0: Bu arada canlı yayın hattı sadece ve sadece, bakın sadece ve sadece cezaevlerinden arayan kişilere ait. Diğer taraflar aramasın. Bakın dışarıdan kimse aramasın. Onlar öncesinde WhatsApp'la bizle iletişime geçmesi lazım. Ve hemen devam edelim, hattımızda kim var? Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Abi ben Dalaman Mola tarafından arıyorum.
0: Evet.
1: Sen bir tane parça söylesem abi.
0: Tamam, sen radyoyu bir böyle hafif kıstır. Sen benimle telefonla konuş direkt. Tamam, şarkı nedir?
1: Abi Azer Bülbül'ün,
0: evet,
1: Git İşine İşine bir parçası var galiba.
0: Bakarız, bilmiyorum ama Azer Bülbül Git İşine, evet.
1: Abi bir tane de roman açsanız abi.
0: Yok abi, bir şarkı hakkım var abi. Ya onu seçersin
1: Müslüm'den
0: ya bunu.
1: Müslüm'den aç abi. Müslüm'den
0: tamam,
1: aç. Abi,
0: tamam, bir saniye yazalım onu. Bak şu an iki iş yapıyoruz. Müslüm'den hangi parça?
1: Abi neydi o parçanın adı ya? Kimler var kimler yok diyor ya abi.
0: Vallahi müzisyen olan sensin. Ben müzisyen değilim ki, bilmem ki şarkıyı.
1: Öyle bir aç düştü diyor ya abi.
0: Vallahi hiç aklıma gelmez öyle.
1: Dünyada bir şarkı var abi. Öyle bir aç gördüm bir dünyada.
0: He. Tamam, ben ayarlayacağım. Tamam, kimleri Arman?
1: Abi Gökhan Kandemir abi ben.
0: Tamam Gökhan, kimleri Arman şarkı?
1: Vallahi abi bütün hapishanedeki abilerimize gelsin. Silivan Yörük.
0: Evet.
1: Bir de Üstü Bakırcı.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Aynen abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var, kim var. Alo.
1: Alo. Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Şükür vallahi ya. Sen nasılsın?
1: Aydın açıktan abim abi, ben Onur Ferit.
0: Evet Onur.
1: Abi ben Kabardaki amcama, abimi seslenmek istiyorum.
0: Tamam, seslen bakalım.
1: Buradan selam olsun Orhan Trit'e, Ferdun Acar'a, Kadir Ertaş'a, Emrah Duru'ya, Mahmut Ertaş'a.
0: Evet.
1: Ve Aydın'la açıkta yatan Aslan Yerim, Yuvacan Acar'a, Tarık Ulay'a, Sergen Yumuğa.
0: Evet.
1: Bilal Düze, Burak Can'a, Bilginer Göl'e, Necati Göl'e. Hepsini selam olsun abi.
0: Aleyküm
1: selam. Tek başım da Azer Bülbül'den Mapushane abi.
0: Azer Bülbül Mapushane.
1: Abi ayrıca da Yavuz Yaman abime çok çok selamlarımı iletir.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi.
0: Eyvallah. Evet devam ediyoruz canlı bağlantılarla. 19.53 ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam reis, ne yapıyorsun, geldin mi?
2: Allah razı olsun, geldim vallahi. Sen ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Aradım, ben seni ulaşamadım biliyor musun?
2: Numaramı değiştirdim, keşke numaramla arasaydım.
0: Nereden bileyim değiştirdiğin numarayı?
2: Diğer numara vardı ya, niye diğer numarayı aramadın?
0: Ben onu kaydetmemişim herhalde. Onu kaydetmişim, arıyorum buna ulaşılmıyor dedi. Aha dedim
2: vallahi.
0: Tamam. He.
2: Kusura bakma.
0: Yo ne kusuru ya.
2: Bir şey olmaz. Zaten dışarıdaydım, şehir dışındaydım.
0: Tamam o zaman ulaşamazdık zaten.
2: Aynen. Ne yapıyorsun, iyisin?
0: İyi vallahi şükür, sen ne yapıyorsun?
2: Şükür vallahi, ne yapalım, geldik kendin alet yere.
0: Öyle deme ya.
2: Öyle ama.
0: Ama sen öyle.
2: Selamun aleyküm dedik vallahi, hemen başımıza çökmeye çalıştık. Sanki bir şeyimiz varmış gibi.
0: Ya dışarıdan geldin ya, ondandır, belki bir şey falan getirmişindir diye.
2: Benim işim olmaz öyle şeylerle ya.
0: Anladım.
2: Biz her yanlışa karşıyız.
0: Yo yanlış olarak değil, hani hediye mediye bir şeyler getirmişindir diye şey yapmışlardır.
2: Aynen. Olabilir. Sen iyisin değil mi?
0: Şükür vallahi, aynı koşturmaca devam.
2: Vallahi ben de 10 numarayım. Şükürler olsun, ben de iyiyim. Şimdi herkese selam göndermek istiyorum. Bir sesimi duysunlar.
0: Tamam o zaman, bıraktım ben vallahi mikrofonu. Tamam.
2: Öncelikle Dilan Bulut beni dinliyorsa faksını da aldım, mektubunu da aldım. Kendine yakışanı yapmışsın, teşekkür ederim. Selamımı asla eksik etmem senden, haberin olsun. Umarım çıkacağın o mahkemede beraat edersin, özgürlüğüne kavuşursun. Tek dileğim bu. İyi ki varsın demek isterdim ama böyle yerlerde iyi ki yoksun demeyi tercih ediyorum. Allah'a emanet ol, selamın her zaman senin üzerinde, haberin olsun. Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, Aslan dayım Yıldırım Kipe, Aslan kardeşim Ali Selen'e, yeğenim Emrullah Oğuz'a. Bu arada bana faks göndermişsin, daha okumadım. Birazdan okuyacağım kardeşim benim. Umarım beni dinliyorsundur. Kardeşim Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alper'e, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu'ya, değerli Muhammed. Faksını aldım Aslan kardeşim. O dediğin ricayı da yapıyorum, haberin olsun. Yarın halledeceğim. Umarım beni dinliyorsundur. Oğuzhan Yavaş'a, Polat Yavaş'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan kardeşim Yunus Gültekin'e, Kerim Gültekin'e. Bu arada selamınızı aldım kardeşim, haberiniz olsun. Allah'a emanet olun, sizi seviyorum. Aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e. Umarım siz de en kısa zamanda buralarda olursunuz abi, beni dinliyorsanız. Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakupcan Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fevzi Kılıç'a, değerli dostum Aslan kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Beyaz Balıkçı'ya, Caner Rime adına, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Gündoğdu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Azat Kula, bu arada Azat kardeşim, Ahmet kardeşimin de sana çok çok selamı var, seviliyorsun, Allah'a emanet ol. Gene kadınlar koğuşunda yatmakta olan Dilan Bulut'a, umarım beni dinliyordur, mesajımı da almıştır. Gene söylüyorum, kendine yakışanı yapmış, teşekkür ederim. Çin'e L tipinde kapalıda yatmakta olan kardeşim, aslan kardeşim Abdullah Karademir'e. Bu arada çok mücadele etmişsin benimle görüşmek için, vallahi isabet olmadı. İnşallah başka zamanı görüşeceğiz kardeşim benim. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Adamın dibisin Allah, Abdullah Karademir. Oğlum Cafer Turan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, yeğenim Sinan Şentürk'e, Aydın Açık'ta yatmakta olan aslan dayım Abdülaziz Demir'e, aslan kardeşim, değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Yavuz Yaman'a, aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, aslan kardeşim Ahmet Kula, abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, Tako'ya, evladım, aslan evladım Erco'ya, kardeşim, değerli kardeşim Bayram Tekin'e, Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Silişman'a, aslan kardeşim, değerli kardeşim, özellikle bastıra bastıra ismini söyle demişsin, alemin kralı, değerli berberimiz Servet Aktağ'a, Sinan Alçiçek'e, Ozan Çağlayan'a, Murat Çapkın'a, kardeşim Tako'ya, Kote'ye, Pokemon Halil'e, Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, kuzenim Yunus Tekeş'e, umarım beni dinliyordur Parkbahçe'de kendisi, Nazmi Uysal'a, kardeşim, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, Sergen Tosun'a, bu arada tali olmuş ama ben gene de listemde okuyayım, aslan kardeşim, değerli kardeşim Bay Tansel'e, Arnavut Emre'ye, Avni Cengiz'e, değerli kardeşim Avni Cengiz, abim Serkan Akrancı'ya, değerli kardeşim Ömer Yalı'ya, bu arada tweet'i beni dinliyorsa değerli kardeşim tweet'iye, en güzel selamlar onun olsun. Sol yanım aslan kardeşim Hızlı İmam'a, umarım imam düzgün gelirsin, haberin olsun aslan yeğenim benim, seni seviyorum. Kardeşim Selim Temer'e, Erkan Yılmaz'a, Doğukan Yegin'e, yeğenim Utku'ya, değerli aslan kardeşim Utku, Hüseyin Kökten dayıma, Çin'de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Mendup Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Zekeriya Dere'ye, Emre Günseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, aslan yeğenlerim, değerli aslanım benim, seni de çok özledim, Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a, Adnan Yürü'ye, Ali Pata'a, ayrıca Park Bahçesi'nde çalışan değerli büyüklerim, amcam umarım dinliyordur beni, ellerinden öperim, dayım Fırat dayım ellerinden öperim ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Nazilli'de yatmakta olan dostlarımız Taner Tunca, Şirin Tunca, bu özellikle bu selamım Yavuz kardeşimle beraber size gelsin kardeşim, Allah'a emanet olun, sizi seviyorum. Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme, bir de Dalaman'dan bize selam gönderen arkadaşlara selam ederim. Hepsine, ismini okumadıklarım da hakkını helal etsin, hepsini çok seviyorum. Bugün parça isteyeceğim parça Metin Işık, Aydan Güzel.
0: Metin Işık,
2: Aydan Güzel.
0: Aydan Güzel, tamamdır.
2: Aynen, bu şarkı kime gidiyor o kendisini biliyor, ismini söylemeyeceğim, Allah'a emanet olsun, her zaman selamım üstünde olacak.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
2: Aynen, bu kadar vallahi.
0: Günün sözü var mı?
2: Bir şey de söylemek istiyorum. Dünya iyi insanlar için her zaman bir cehennemdir. Kimse unutmasın.
0: Eyvallah.
2: Aslan her yerde aslan. Ben Ulaş Tekeş.
0: Eyvallah. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
2: Allah'a emanet. Görüşürüz. Eyvallah.
0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada bir şarkı arası vereceğim. Şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geldi vallahi. Şunu bir dinleyelim. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.06 yaptık Türkiye Vesio saatlerini ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, merhabalar, ben Dalaman ATC'de defans kurumundan Furkan.
0: Evet Furkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abim. Bağlanmaya çalıştım, biraz zor oldu ama bağlandık, başarabildik sonunda.
0: Eyvallah, kimlere sesleneceksin?
1: Çok sevindim. Ben başta Eşen Kapalı Ceza Enfaz Kurumu'nda olan C5 Koğuşu'ndan Masum Tanrı Okulu'na çok çok selam gönderiyorum. Dalaman Atatürk Ceza Enfaz Kurumu'nda Reis Gökhan Arabacı'ya çok çok selamlarımı gönderiyorum. Emre Yılmaz, Zeynel İlya'yla, Ahmetcan İlbay'a herkese çok çok selam gönderiyorum. Benden onlara Ahmet Kaya'dan
0: evet
1: bir şarkı istiyorum.
0: Tamam, Ahmet Kaya'dan bir tane şarkı yazdık listeye. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve bakalım hattımızın ucunda şöyle hemen kim var? Alo.
2: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi? Gecen hayırlı olsun.
0: İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
2: Hamdolsun iyiyim abi ya.
0: Söyleyeceğim mi ismini?
2: Söyleyelim abi, ben Aydın Nazilli açıkta yatmakta olan Karam.
0: Evet. Bir kutu daha gelsin.
2: Evet.
0: Evet abi, meşhur Karam.
2: Arkadaşlar, abiler seslemek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım, bıraktım ben.
2: Abi Aydın Kapalı ve açıkta yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, dayım olan Trit, Ahmet Ballı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cangül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abim, Bilginler Gölen işlem, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Kamal İbrahim dayı, Taner Doğan, Kayınçom Ali Tereli, Mişko, Peti Karaduman, Saffet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazol abim, Derman Babadağ, Savaş Ballı, Tolga Gülbahar, İsmet İrdem, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Karaman Güvenç. Abi, Nazilli yatmakta olan abim, değerli abim Onur Deniz, Osman Menekşe, Ozan Küçük abim,
0: evet,
2: Yılmaz İştar, Volkan Kaya, Veli Tıraş, Süleyman Akan, Sertaş Sert, Aliberk Küçük, Aydın Öge, Mehmet Öge, Neşet Özcan, Escobar Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, Sezer Yavaş, İbrahim Duran, Kudret Elçik,
0: evet,
2: Suran Salkım Taş, Necat Elçik, İbrahim Elçik, Ahmet Elçik, Cüneyt Gezelg abim, Uşaklı Mahmut, Ali Hamur abim, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Belat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, Namıdeğer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı, Nazilli açıkta yatmakta olan Emran Tersdemir, Ömer, Kesper Ömer,
0: evet,
2: Şeytan İsarlı, Çiko. Abi bu kadar. İstek şarkımda abi
0: nedir?
2: Nuray Hafiftaş'tan Eyvah Gönül.
0: Taştan Eyvah Gönül.
2: Bu da Aydın Kapalı'da yatmakta olan teyzeoğullarım Cemal Angül ile Cangül'e gelsin abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar. Gecen hayırlı olsun.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.

0: Şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Geldin mi sen?
1: Geldim ben.
0: İyi bakalım.
1: Kolay gelsin, hayırlı yayınlar kardeşim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Allah senden razı olsun, hoş bulduk. Sen de hoş geldin, nasılsın, iyisin?
0: İyi şükür valla, aynı koşturuyoruz.
1: Allah iyilik sağlık versin, sesini bile duymak güzel valla İslam'da.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Ben ayın 31'inde çıkarken biliyorsun sana haber ettim.
0: Evet.
1: Telefon numarası bıraktım.
0: Nereye bıraktın? Ha, tamam, evet.
1: Niye aramıyorum kardeşim? Hadi sen çalışan adamsın.
0: Lan o kadar sesleniyorum, sesleniyorum ben. Nereden bileyim? Dışarıda da olsan arar diye düşündüm yani insan.
1: Dedim ya, en son bağlantıda nasipse dedim bu ayın sonunda izne gidiyorum kardeşim. Hediyelerin hazır.
0: Evet. Ama sen ararsın diye düşündüm ben. Nereden bileyim? Ben insanları rahatsız etmeyi sevmiyorum.
1: Ya öyle şey olur mu ya? İnsanları rahatsız etmek diye biz abi kardeşiz, arkadaşız.
0: Olsun
1: güzel kardeşim.
0: Olsun.
1: Sana hem babamın telefon numarasını verdim, hem kendi telefon numaramı verdim.
0: Eyvallah.
1: Ben bir türlü yalnız bu Bay Keleş'i bulamadım Instagram'dan. Ben sosyal medyayı unuttum.
0: Herkes unuttu. Ben bile unuttum yani. Şu an İnan şey yapamıyoruz yani. Yani.
1: Biri bana bir istek yollamış. Yok takip etmiş. Yani bilmediğimden pek fazla. İnanmak şuna gerçekten.
0: Boş ver, karıştırma.
1: Adam diyor ki sana o kadar mesaj yazıyorum diyor. Ya vallahi görmüyorum, billahi görmüyorum. Yani.
0: Biz kullanmayı bilmiyoruz de.
1: Vallahi bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun? İyisin.
0: Şükür vallahi aynı koşturuyoruz.
1: İyi. Allah'a iyilik sağlık versin.
0: Amin cümlemize vallahi.
1: Bir yaramazlık yok inşallah değil mi?
0: Şükür diyelim ya. Şu anlık yok görünüyor.
1: Bu abdüme binlerce şükürler olsun
0: amin,
1: kardeşim.
0: Amin.
1: Kardeşim öncelikle parçamı söyleyeyim mi?
0: Evet söyle, fark etmez.
1: Etkin. Hicaz seviyorum ben.
0: Etkin.
1: Evet, Hicaz seviyorum ben.
0: Hicaz seviyorum.
1: Aynen.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Kardeşim öncelikle buradan yüzüne, gözüne, kaşına kurban olduğum, hasret kaldığım biricik eşim şu anda bizi dinliyor. Sen benim evimin sultanı, gönlümün, başımın tacısın. Tekrardan buradan sesleniyorum, hoş geldin. Artık Ankara değil, Aydın sana kurban olsun. Hiç sıkıntı yok. Ben dağlar kadar yanındayım, yakınındayım. Hiçbir zaman unutma, seni çok ama çok seviyorum. Kurban oldum, kadın. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak
1: hayırlı
0: sen.
1: Hayırlı çalışmalar.
0: Eyvallah. Görüşürüz. Sağ olasın.
1: Sağ ol.
0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım şöyle hattımızın ucunda. Alo. Kim var? Alo.
2: Alo. Selamünaleyküm abi. İyi akşamlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Nadir açıktan arıyorum abi. İsmi Enes.
0: Evet Enes.
2: Abi buradan öncelikle Nazilli kapalı beyaz koğuşunda yatan Ilıca başlı Bedo'ya, evet. Serkan Erten abimde, Serdar Bozkır'a, Hakan Mimaroğlu Baymaho'ya, Apoşen'e, Murat Şengüler'e, Mehmet Işıngen'e, Cengiz Ergün, Bay Oli'ye, Umur Geyi'ye, ben kardeşler Enes ve Mehmet Akkoca'dan çok çok selam olsun abi. Evet. Daha sonra abi yine Nazilli kapalıda yatan Göksel Akgüz'e, Hüseyin Çağlayan'a, Süleyman Elci Gecem'e, Ödemiş'te yatan Osman Akgüz, Namde Yer, Teyare Osman abime, ben kardeşler Enes ve Tosun'dan çok çok çok selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam. Abi daha sonrasında Nenazil'i açıkta yatan mahalle kardeşim Ömer Bayrak, Namde Yer, Bay Kesbura, Buriki, Emirhan Taşdemir'e, Afoday'a çok çok selam olsun abi.
0: Aleyküm
2: özgür
0: selam.
2: Özgür günlerde yeniden bir araya geleceğiz onlarla inşallah. Abi geceye de bir söz bırakayım müsaadenle.
0: Tamam, buyur bırak.
2: Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kader diyemem.
0: Eyvallah.
2: Bir de şarkısı isteyeyim abi senden.
0: Tamam onu da iste.
2: Ali Kınık'tan Hapiste Yatarım.
0: Ali
2: Çalarsan
0: Kınık.
2: Çok sevinirim abi.
0: Hapiste Yatarım.
2: Evet.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sağ ol abi.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: İyiyim vallahi çocuk abi, ne yapayım işte, sesini duydum daha iyi oldum.
0: Allah iyilik versin, Allah razı olsun.
1: Abin cümlemizin. Abi ben Dalaman Açık'tan Burak Goldaş.
0: Evet Burak.
1: Abi Aydın'da yatan sevdiğim abilerim, öz abilerim, bir de arkadaşlara selam göndereceğim de buradan isimlerini sayayım müsaade edersen.
0: Hadi buyur, mikrofon sende.
1: Aydın Kapalı'da yatmakta bulunan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, Emrah Koldaş'a, amcaoğullarım Doğan Koldaş'a, Ömer Koldaş'a, sevdiğim abilerim Gökhan Uslu'ya, Barış Çelebi'ye, Muratcan Günüç'e, Mehmet Oruç'a, Yakup Demir'e, Fırat Yılmaz'a, Veysel Can Erşahin'e, Eray Perker'e, Abdül Samet Soyer'e, Ferdi İşten'e, Yusuf Balan'a, Yakup Balan'a, Serkan Aydemir'e, Celal Özcan'a, Celal Taş'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Bir daha bir Kapalı'da C3 koğuşuna çok çok selamlarımı söylüyorum. Beni tanıyan, tanımayan herkese de çok selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Abi bir de istek parçaya geçebilir miyim?
0: Tamam, söyle.
1: Abi bu Kürtçe şarkı çalıyor musun?
0: Yok maalesef, çalamıyoruz.
1: Tamam o zaman, sağlık olsun. Abi bu EFO'dan Benim Yaşım Yok.
0: Bir dakika yazalım abi, bir saniye bekleteceğim.
1: Tamam abi.
0: Şöyle.
1: Tamam.
0: EFO'dan
1: benim... EFO Benim Yaşım Yok.
0: Yaşım Yok. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Evet abi. Evet evet, bu kadar abi, teşekkür ederim.
0: Tamamdır, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Eyvallah abim, sen de. Allah'a emanet, iyi akşamlar.
0: Eyvallah, sağ olasın. Vallahi çok acil bir şarkı arası vereceğim, hemen döneceğim.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Güzel bir parça gönderdim kulaklarınıza. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 20.24. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Şunu da hemen sizlere hatırlatayım. 0532 686 78 37, 0532 686 78 37. Sadece ve sadece bizlere WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz ve hemen devam edelim. Hattımızın ucunda kim var, bir bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Aleyküm selam.
1: Kolay gelsin. Ben Osman Çınaklı. Aydın Çin'e arıyorum. Çin'e açıcı evinde.
0: Evet.
1: Geçte bulunan tüm dostlarıma selam yollamak istiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Abdurrahman Koldaş, Çetin Koldaş, Emrah Koldaş, Abdusamed Soyer,
0: evet,
1: Metin Yona, Günay Atabey. İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma selam yolluyorum.
0: Aleyküm selam.
1: C14'te bulunan Sergen Aykut, İbrahim Aykut. Hepsine selam yolluyorum. Evet. Çin'e kapalıda yatmakta olan B6 koğuşunda Harut Taşdemir'e selam yollamak istiyorum. Hasan Ateş, Elvan Keskin, Ahmet Biçer, hepsine selam olsun.
0: Evet.
1: Şarkı ne oldu? Şarkı. Ne söyleyeyim?
0: Şarkı var mı?
1: Şarkı ne oldu? Blok 3'ten bir tane güzel bir şarkı yollayı beraber.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: İçeride dışarıda.
0: Evet, devam ediyoruz. Hemen bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo.
3: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ben Emirhan Taşdemir.
0: Evet,
3: ben
0: Emirhan.
3: Nazil, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Valla ben de iyiyim valla, şükür. Hadi şimdi seslen.
3: Ben buradan Nazil Açık Cezaevinde yatmak üzere olan Musa Göçmen kardeşim, Polat Yılmaz kardeşim, Ali Tan kardeşime buradan istek parça göndermek istiyorum.
0: Evet, gönderelim.
3: Müslüm Gürses'ten Son Sigaram.
0: Bir dakika, Müslüm Gürses Son Sigaram.
3: Evet.
0: Tamamdır.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: İyi akşamlar.

0: Hayrettin Çinekapalı'ya, Murat Öz, Fuat Uludağ, Ali Çetin, Kerim Bal, Bek, evet. Aydın Kapalı'da yatan, Kadınlar Koğuş'ta yatan, amca kızımız Aytan Bakırcı, Aslan Ayvalık'a yatan teyzem Elif Demir, Şarkan'da yatan kuzenim Melis Akgün, Balıkesir'de yatan teyzem Yeliz Bakıran, onlara da buradan çok çok selam gönderiyorum. Aydın Açık'ta yatan abi Semih Çatalbaş, Onur Karaduman, Mustafa Emci, Ömer Çelik, Tibet Şen, Ali Çapar, Bilgin Ergör, Necati Göl, Burak Can, Alper Zeldi, Yılmaz Kaynak, Ayran Kopan, Barış Ergün, Muhammed Gürbüzer, Erkan Özcan, Hayrettin Çin Açık'ta yatan Turan Yılmaz, Erol İten, Fırat Kızılkaya, Aykut Elikçi, Eşen'de yatan İsa Kızılkaya, Vedalaman Açık'ta yatan Mehmet Önaka, Uğur Özen, Akın Kılıç, Tökün'ün hızlı ve değerli abileri, Rıdvan Kandemir, Barış Aylacı, Gökhan Arabacıoğlu, Hüseyin Düzgen, Namide Japon.
1: Evet.
0: Hayretten Sökül Halil ve Söko Kapalı Ersen Göksel Elikçi ve en son abim, burada değerli bir abim var. Hakkı Tarakçı, Namide Ergüda abimiz. Ilıcan'ın hızlarından sevgiyi saygıyı hak eden bir insan. Onun bir tek partisi var abi. Hem onun bugün doğum günü abi. Bu şarkıyı çalarsan çok mutlu oluruz abi.
1: Tamamdır. Nedir şarkı?
0: Sinan Zorbey, Gel Bastımın Karabeyaz abi.
1: Sinan Zorbey,
0: Gel Bastımın Karabeyaz abi.
1: Bahtımın Karabeyazı. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Abi bu kadar. Bu şarkıyı çalarsan sevinirim abi. Bugün doğum günü biliyor musun? Geçen gün radyoyu bayağı dinledik. İstediğimiz şarkı çalmadı abi. Abi. Bu koçlar bizi erkenden kapatıyorlar biliyor musun abi?
1: Normalde istenilen tüm şarkılar çalıyor ama listeyi bozamıyorum. Kimsenin ne önüne ne sonuna geçebiliyorum yani. O kadar değil.
0: Anladım. Kimse. Bu şarkıyı çalabilir misin İslam abi? Bugün Hakkı abimizin doğum günü.
1: Halledeceğiz.
0: Tamam,
1: 21'i
0: tamam,
1: bekliyor.
0: Sağ olasın abi.
1: Tamam Allah'a tamam, emanet.
0: Tamam hadi hayırlı akşamlar abi.
1: Eyvallah sağ olasın. Evet devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Abi selamun aleyküm, ben Parpaçya'dan arıyorum, Eren Yavar.
1: Eren hoş geldin.
2: Hoş buldum abi, nasılsın?
1: Allah'ıma bir şükür olsun, ben iyiyim, sen nasılsın?
2: Vallahi biz de şükür olsun abi, ne yapalım.
1: Allah iyilik
2: versin. Yatıyoruz, devam.
1: En iyisi, yatmak en iyisi.
2: Abi ben buradan Aydın Etip Kapalı'da yatan Aslan abim Umutcan Yavar'a seslenmek istiyorum.
1: Tamam, seslen bakalım hadi.
2: Abim canını sıkma, bir an önce oradan çıkartmaya bak kendini. Ben buradayım, bir sıkıntım yok. Mektup yollamışsın, mektubunu aldım. Ben de sana mektup yazdım. Bilmiyorum eline ulaştı mı? İnşallah ulaşmıştır. Rahatım, keyfim yerinde. Sıkıntı yok, gene hayvan gibi olduk. Kilo aldık buralarda. Abi bir de arkadaşlarım var, seslenebilir miyim?
1: Seslen, mikrofon senin.
2: Abi Aslan dayım Ümit Kaya, Kerem Aydın, Farız Kar, Sadık Kar, abilerim İsmail Akgün, Emrah Bartan, İsmail Çaylı, Selçuk Aslım, Aydın Açık'ta yatan Aslan abim Vedat Aydın, kardeşim Ferhat Başaral, bir de yanımda şey var, Yiğit Aydın var abi, Vedat Aydın'a çok çok selam söylüyor, ellerinden öpüyor. Bir de istek şarkım var abi, sana zahmet, Ferdi Karakaş, Taş Duvallar Sıkar Beni.
1: Bir dakika, yazalım onu. Bir daha söyle, Ferdi...
2: Karakaş.
1: Evet.
2: Taş duvarlar. Aynen. Aslan abime armağan ediyorum. Umutcan Yavar'a gelsin. Tüm güzel parçalar.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de Allah'a emanet.
1: Eyvallah. Sağ olasın.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 20.32 yaptık Türkiye ve Suriye saatlerini ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun.
1: Abi, ben Aydın Açık Cezaevine seslenmek istiyorum.
0: Seslen.
1: Abi, yanımda bulunan teyze oğlum, açıkta yatan Atalay Bülbül, Behçet Halat, İbrahim Gülfidan, Çin'de bulunan Aysen Gülfidan, Yıldıray Gül,
0: evet,
1: Kapalı'da bulunan Poyraz Gülfidan, Sercan Sevingen, B5 koğuşunda bulunan Azat Babadağ, Burak Hazar, İrfan Kurtulan, Köşklü Serkan. Abi, bunlara seslenmek istiyorum ben.
0: Tamam.
1: Bunlara çok çok selamımı özlerinden öpüyorum hepsinin.
0: Aleyküm selam.
1: Abi, bir tane de şarkı isteyecektim onlar için.
0: Onu da söyle.
1: Burada roman, burada romanların canı sıkkın, biliyor musun? He. Onlar için bir tane roman parçası isteyecektim.
0: Ne isteyeceksin?
1: Abi, aşkım çok

0: pardon, roman havası var da onu çalarsan sevinirim vallahi abi.
1: Tamam, listeye yazdım onu da. Bu kadar mı?
0: Çok teşekkür ederim, bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
0: Sen de Allah'a emanet ol, seviyorum sizleri abi.

0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada bakın, WhatsApp üzerinden istek isteyen değerli dinleyicilerim. Abi dekonta açıklamasına isteğini yazmıyorsun. WhatsApp'tan yazıyorsun. Öncesinde dekont atıyorsun sisteme girmesi için. O yüzden öyle yazılıyor. Devam edelim neyse canlı bağlantılarla ve bakalım hattın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Açyalı Tuncer Taşkenan abi, namı değer Karabela.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
1: Hayırlı akşamlar dilerim abi.
0: Allah razı olsun.
1: Kapalıda yatmakta bulunan Turgay Yasan kardeşim. Murat Bozyiğit. Murat abimin koğuşundaymış Tolga Yasan kardeşim. Murat abi, Tolga kardeşim sana emanet abi. Muzaffer Bozyiğit.
0: Evet.
1: Durmuş Ekemen. Mehmet. Oğlum biraz ses. Murat Koreli. Halil Molla. Ulaş Tekeş. Salih Kayrak. Hilmi Güzel. Özer Özaydın.
0: Evet.
1: Erdal Atar. Onur Karaduman. Onur Öztürk. Hüseyin Şehriban. Yeter Bozyiğit. Aşkın Güler. Mehmet Akşin. İlker Ergün. Rıfat Tütüncü. Bilen Yaşım. Emrah Talkıran. Yalçın Takşünü. Ümit Yaşar. Muharrem Ege.
0: Evet.
1: Tolga Yaşar. Murat Bozyiğit. Ümit Ergün.
0: Evet.
1: Ve aslan dayı oğlum İbrahim Gülfidan. Selim Sümbül. Emrah Demir. Cengiz Bağırlı. Barış Ergün. Erkan Aydoğdu. Semih Çatalbaş. Mişko. Aslan abim Rıfat Tütüncü'ye gelsin abi.
0: Evet. Bu kadar mı?
1: Orhan Karama. Mustafa Kurtulan. Onur Karan. Karam. Ve sıradaki şarkımız abi, şarkımız Tayır Uçar, Ben Bile Kendimi Çekemiyorum.
0: Ben bile kendimi çekemiyorum.
1: Çekemiyorum.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet.
1: Selamlar.
0: Sağ olasın.
1: Herkes kendine iyi baksın.
0: Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Murat Bozyiğit abim Tolga kardeşime sahip çıkıversin abi ya.
0: Tamam, var mı başka bir
1: hayırlı
0: şey?
1: Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah'a emanet. Sağ ol. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.37 oldu ve bakalım hatta kim var? Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi?
0: İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
2: Hamdolsun abi, Allah razı olsun. Ben abi Serhat Ertaş, Dalaman Açıcezeyn'den arıyorum abi.
0: Evet Serhat, kimlere sesleneceğiz?
2: Abi kapalıda yatmakta olan kardeşim, özellikle Celal Koç işte gelsin abi. Ondan sonra abi Serhat Turhan, Burak Yoldaş abi. Ondan sonra abi Çağrı Sevinç. Ondan sonra Celal abi, Celal Taş. Celal Özcan. Ondan sonra abime sayayım Emre Gümüş abi. Ondan sonra Ceyhan'da yatmakta olan Veysel Uslu, Mahmut Yersuzi. Ondan sonra aklıma gelmiyor abi, gelse sayacağım da kafa inan durmuş abi.
0: Abi liste yapacaksınız, böyle gelirken liste yapacaksın. En iyisi o.
2: Aynen abi, doğru söylüyorum. Bir dahakine onu yapacağız. Ama özellikle abi Celal Koç kardeşime ve abi Deniz Mahşurların hepsine gelsin istek parçam abi.
0: Tamamdır, bu kadar
2: İstek
0: mı?
2: Parçam abi. Gökhan Doğanay'dan var ya. Gökhan Doğanay'dan Bilsen parçasını istiyorum.
0: Gökhan Doğanay Bilsen.
2: Bilsen.
0: Tamamdır. Evet, bu kadar değil
2: bir
0: mi?
2: De Burak Boldaş'tan abi abilerine gelsin.
0: Tamamdır. Gelsin. O zaman Allah'a emanet.
2: Hadi hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet. Sağ ol
2: abim benim.

0: Ve Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.38. Canlı bağlantılarımız artık yavaş yavaş bitecek. Sonrasında sadece ve sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajlarla devam edeceğiz. 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Bizlere yazıyorsunuz. Bu arada tüm Koldaş ailesine, Selen ailesine, Ondan sonra Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurcu'a, Raif'e, değerli İnan Işık abime, İnan Işık abime, Egemen Güney'e, Yagi'ye, Çağlar Başkan'a da sevgiler, selamlar olsun. Ondan sonra Mert Kırbaş'a selam olsun. Karam Onur'a selam olsun. Borcu çoğaldı bana ama olsun. Neyse, devam edelim canlı bağlantılarla. Bakalım. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım şöyle attığımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam. Atakan, ben seninle konuşmuyorum.
1: Ne oldu abi?
0: Abi bir tepsi gelmedi abi, buraya. 10 kilo gelecekti.
1: Abi ben sana bir söyleyeyim abi. Yemin ederim var ya, bir sen neler oldu ki var ya.
0: Ne olmuş olabilir yani? Nedense ben abi, bir şey istediğimde oluyor bu işler hep.
1: Abi bak ezan da okudu, gördün mü abi?
0: Ama ben de söylüyorum abi, ya hep ben istedim.
1: Valla benim amcam hasta oldu, biliyorsun abi.
0: Geçmiş olsun.
1: Aradın mı? Onlarla uğraşıyorum valla.
0: Anladım. Geçmiş olsun.
1: Eyvallah. Sağ olasın abi, valla Allah razı olsun. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Şükür diyelim. Ölmedik
1: vallahi,
0: daha ayaktayız.
1: Sağ ol, şükür. Ne abi?
0: Eyvallah.
1: Nasıl gidiyor?
0: Şükür. Aynı.
1: İyi abi benim. Ben bir kapalı seslenim abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi Aydın Etik'i kapalı çizim de yeten abi B6'da. Hamza Yosun'a gelsin abi, teyzemin oğluna. Yusuf Yosun'a gelsin abi. Cumhuriyet Koşu'na yatan Mustafa Kartal'a gelsin kardeşime. Bilgi Kartal'a gelsin. Orhan Arifas'a gelsin abi. Durmuş Ali'ye gelsin. İsmail Akgün'e gelsin abi. Arda Karakaş'a gelsin. Bir de D15'te yatan Adanalı İsa'ya gelsin abi.
0: Evet.
1: Bir de Namık'a gelsin abi. Namık Küçü'ye gelsin abi. C12'de yatan Mehmet Güneş'e gelsin abi. Sinan Güneş'e gelsin. Nihat Güneş'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Bir de Bilal Güneş'e gelsin. Bir de C16'da yatan abi şey gelsin. Emircan Yazıcı'ya gelsin. Atilla Şahin'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Bak unutuyorum abi teker teker isimleri ha. Hepsi aklımda da. Bir de Taceddi Şengel, Vadetti Şengel'e gelsin. Bir de İkbal Doğan'a gelsin. Yakup Can Tosun'a gelsin abi. Serhat Aslan'a gelsin. Şemuz Ömerci'ye gelsin.
0: Evet.
1: Ve B5'te yatan abi şey gelsin. Natcan Dinar'a gelsin.
0: Evet.
1: Bir de abi K3'te yatan abi bir tanesi vardı, isim vermeyeceğim de. Selam göndermiş. Aleyküm selam. Selamını aldım. Mektup yaz demişse, buradan pul yok. Bir aydır yaklaşık bir aydır pul yok. Haberin olsun. Sen hatta bana yazarsın mektup. Yani bir iki hafta içinde buraya pul gelir. Ben de sana yazarım. Abi bir de şarkı istemiz olsun, biliyor musun abi?
0: Ne olsun bakalım?
1: Bu bir dakika abi. Şarkı istemiz olsun. Onun adını bilmiyor musun? Abi.
0: Evet.
1: Ne yapalım canım mı?
0: Aha, seni çağırıyorlar. Boş.
1: Abi beni çağırıyorlar abi. Abi kafana göre artık bir tane şey yap ya.
0: Tamam, ben bir tane göndereceğim.
1: Bir de abi Çin'e açıkta yatan abi. Batuhan Buralı gelsin abi.
0: Tamam.
1: Sarı Sayur'a gelsin abi. Hikmet Temel'e gelsin. Anladın mı? Bir de Diyar'a gelsin abi. Diyar Yeşiltoğlu'na gelsin abi. Batuhan Buralı gelsin abi. Deniz Baske'ye gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Bir de dayıma gelsin abi. Dayım Harun Taşdemir'e gelsin abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, tamam. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Görüşürüz.
0: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sos saatleri 20.45 oldu ve devam edelim bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyorum?
1: Ben Dalaman cezaevinde yatmakta olan Süleyman Çin'e.
0: Evet Süleyman. Kimlere nasıl sesleniyoruz? İyiyim vallahi çok şükür. Sen nasılsın?
1: Şükür vallahi biz de iyiyiz. Aynı bildiğim yatmaya devam.
0: Allah iyilik versin.
1: Yine
0: boşver.
1: Aynen başlayacağız. Dalaman'dan çıkacağız.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Arkadaşlarıma, abilerime. Mahalle arkadaşlarıma.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Devam ediyorum abi. Aydın Etüt Kapalı cezaevinde yatmakta olan Salih Ot abime, Mustafa Kurtulan Ecem'e ve kardeşlerine, Telebi Karataş'a, Tansar Vedat Düzgün'e ve kardeşi Fuat Düzgün'e ve tanıdık arkadaşlara, Nazilli Etüt'ü Kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Ergün Ecem'e, dayım Tanju Ünal'a, Umut Ünal'a, Cengiz Ergün kardeşime, Sinan Kıvcı kardeşime, Onur Dalkıran kardeşime, Onur Geyik kardeşime, Yusuf İslam Yıldırım'a, Serkan Ertem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci kardeşime, Mukadder Kırbaç'a, Mahmut Gülfidan'a, Davut Bozyiğit'e, Orhun Dülger kardeşime, Uğur Durmuş kardeşime, Serkan Su kardeşime, Ahmet Eken'e, Rıdvan Sıcakgüz'e, Melik Kartal'a, Sahit Küçük kardeşime, Faik Küçük kardeşime, Halil İbo Ot kardeşime, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mert Can Balcı'ya, Batuhan Altındiş'e, Doğan Zeybe'ye, Batuhan Duman'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Onur Artık'a, Salim Apa'a, Suat Tulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Deniz E'ye, Onur Görgülü'ye, Emrah Duru'a, Yusuf Uçarcı'ya, Yasin Karabarda'a, Utci Hüseyin Avni Demirkol'a, Yakup Yürükli'ye, Emin Çiboğa'ya, Ahmet Efe Yalvaç'a, Bayram Yalvaç'a, Seydi Çevikel'e, Yaşar Şentürk'e, Ramazan Akgün'e, Tuğran Seven'e, Mustafa Güler'e, Mehmet Güre'ye, Mustafa Ayyıldız'a, Turgutcan Gündoğdu'ya, Berkan Altın'a, Serkan Meke'ye ve tanıdık tüm arkadaşlara, tüm dostlara gelsin. Nazilli açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım, Kudret Elçi'ye, İbrahim Kıvcı'ya, Necat Elçi'ye, Mehmet Elçi'ye, Şafak Aksoy'a, Ali Berk Küçü'ye, Hakan Öğe'ye, Mehmet Öğe'ye, Erdal Güler'e, Hayrettin Kocaman'a, Tuğran Salkımtaş'a, Yusuf Çeli'ye, Sinan Öze'ye, Ahmet Duyan'a ve tanıdıklara gelsin. Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Çaki, dostum Cafer Çatıveren kardeşime gelsin. Reklamın iyisi kötüsü olmaz kardeşim, sen biliyorsun. Oradaki arkadaşlarına ve tanıdıklara gelsin. Ve Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim Serhat Günbey'e, İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Şaşal Metin Yıldız'a, Ekrem Kocaman'a, Kenan Ota, Yunus Göke, Yunus Çapra, Emrah Çapra, Yunus Bilgiç'e, Onur Çabanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Murat Karatay'a, Turuncu Burhan Ulaş'a, Tekirdağlı Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvenç'e, Tolga Malay'a, Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Aliço Bahçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a, Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Sökeli Ahmet Kacar'a, Canavar Hüseyin Akın'a, Hasan Özveren'e, Denizli Mustafa Deveci'ye, Semih Deniz'e, Dursun Teker'e, Ömür Akdağ'a, Yiğit Öztürk'e, Hüseyin Sergen Seri'ye, Aydınlı Serkan Öcal'a, Karkanlı Bahadır Han Kılınç'a, Vallı Mevlüt Zengin'e, Fatih Gezerler'e, tüm mahkumlara gelsin ve selam olsun. Sarı Hüseyin Güler'in Nazilli açık cezaevinde yatan değerli dostlarına, Ahmet Tuğyan'a, Sinan Öze, Yusuf Çeli'ye, Kirpi Hüseyin'e, Hüseyin Akay'a ve ortamında bulunan tüm dostlara selamları var. Berkan Altın kardeşim ve Serkan Meke abiye, İsmail Erdemci'nin selam var. Faksını aldı Berkan kardeşim. Mektup atacak, sana haberin olsun. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bize soracak olsanız biz de iyiyiz.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Bir de parça göndermek istiyorum hepsine. Sinan tamam. Kartal'dan Çok Seviyorum şarkısını istiyorum abi.
0: Sinan Kartal Çok Seviyorum. Tamamdır.
1: Evet abi, tüm mahkumlara, beni tanıyan en halde bayan koğuşuna da gelsin.
0: Tamam.
1: İyi akşamlar abi. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de Allah'a emanet.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Sosyalitleri 20.50 artık son canlı bağlantıları almaya başlıyoruz. Şöyle bir hemen şey yapalım. Ne yapalım? Hattaki konuğumuzu bir alalım hemen hatta. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Bir bakalım. Alo.
1: Merhaba abi, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: İyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim abi. Dalaman'dan arıyorum abi.
0: Evet.
1: Arkadaşlara selam göndermek istiyorum abi, müsaaden varsa.
0: Tabii, buyur, mikrofon senin.
1: Evet, sağ olasın abi. Abi, öncelikle Dalaman'da yatmakta olan elektronikçiler, Zeytinköy'le Haydar Hamuri'den Bodrumlu Ahmet Genişoğlu kardeşime, Gökhan Kılıç, Denizli'le Gökhan Kılıç abime, Selahattin Kömür, Hükümlü Kafe'nin Hükümlü Şefi, Süleyman Çayır, Korkut Elli Stilo, Barış Özden abi, Yusuf Öztekin, Deli Yusuf abi namı değer, Emrah Kayahan abi Ankaralı, Ayhan Küçüktumlu Ayhan abime ve Hükümlü Kafe'nin abilerin abisi Kemal Taylan Koyuncu abime Aydınlı ve bendeniz Zafer Acan abi.
0: Evet.
1: Abi, senden bir parça istiyorum müsaaden varsa.
0: Tamam, nedir o?
1: Abi, Tahir Uçar'dan neydi, unuttum abi şarkıyı. Tahir Uçar, Sen Delisin abi, pardon.
0: Sen Delisin.
1: Evet abi, tüm kader mahkumlarına, Dalaman'da yatmakta olan bütün arkadaşlarımıza gelsin abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Sağ ol abi, teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Hayırlı akşamlar abi, eyvallah.
0: Evet, Türkiye ve Söz Saatlerimiz 20.52 artık son canlı bağlantılar, Şöyle hemen bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Orman İşletmeden Mert Ali Saraç.
0: Mert.
2: Evet abi.
0: Ne yapıyorsun?
2: Vallahi çok zor bağlandım abi, sana bağlanmaya uğraşıyoruz.
0: Vallahi abi, her yerden arıyorlar.
2: Vallahi ne zormuş sana bağlanmak, çok... Arayanım var, soranım var maşallah.
0: Yok, beni aramıyorlar gönder. Var ya, şurada dışarıda dursam kimse aramaz ki beni. Arayan bir iki kişi.
2: Dışarıda dursam aramazlar tabii.
0: Tamam canım, bir iki kişi arar yani, ararsa da. Onlar da belli.
2: Doğru abi. Doğru söylüyorsun.
0: Tamam, kimlere sesleneceksin?
2: Abi, abilerime, dayılarıma sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Öncelikle Özgür Saraç, Aslan amcam. Rıdvan İlk, Mert Hazır. Ondan evet. Sonra... Dağların komandosu Özgür Kurtoğlu, Cafer Çamtemiren, namı değer Çaki, ondan sonra Çin'e çıktı yatmakta olan Onur Uysal, ondan sonra Hasan Tekin, Mehmet Can Duman, Tolga Coşkun, Haşim Erkun,
0: evet.
2: Bir daha bir Bursa Gemlikli, Zeytinyağı Tüccarı, Ali Ayar'a gelsin.
0: Tamam, başka?
2: Abi, bu kadar.
0: Tamam.
2: Bir de Ayşim abimin...
3: Aydın Açık Gezer'in yapmak istedim olan. Genç ve Çamur Mehmet.
2: Tamam, dur söyleyeyim. Ayşim abimin Aydın Açık Gezer'in yatmakta olan Ulaş Tekeş ve Çamur Mehmet'e çok selamı var.
3: Genç.
2: Doğukan Genç.
0: Tamam.
3: Çok selamlar.
2: Çok selamları var.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman ne yapalım?
2: Müziğimiz belli abi. Babayla zor yarışırlar.
0: Babayla zor yarışırlar. Bakalım hemen.
2: Aynen abi.
0: Babayla zor yarışırlar. Bu
2: evet
0: kadar
2: abi,
0: mı?
2: Evet abi, babayla zor yarışırlar. Aynen abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abi.
0: Eyvallah. Evet, son artık iki kişi alacağız. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım hemen. Bakalım kim geldi hatta. Alo.
4: Selam aleyküm. Hayırlı yayınlar.
0: Aleyküm selam.
4: Kolay gelsin abi, nasılsın?
0: Allah razı olsun, ben iyiyim. Sen nasılsın?
4: İyiyim Allah'a şükür abi. Çin'e işletmeni arıyorum ormandan.
0: Evet.
4: Çamdeviren ben.
0: Evet.
4: Buradan eşime, dostuma seslenmek istiyorum sizin aracınızla abi.
0: Mikrofon sende.
4: Abi, öncelikle nazili kapalı yatan değerli kardeşim, B6 koğuşunun adaletini sağlayan can dostum, kadim dostum Cengiz Ergün, namı diğer Oli'ye ve dayı oğlum Sinan Kıvcı'ya, Umur G'ye. Bu arada Oli kardeşim, attın faksı aldım. Beni mutlu ettin. Faksa bir şeyler söylemişsin. Aynı şekilde kardeşim, ben de senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Mutlu ettin beni. Vallahi faksın elime geçince mutlu oldum. Bu arada Davut Bozit'e, Muko Başkan'a, Dalaman Açıklayat'tan Süleyman Çine'ye.
0: Evet.
4: Ondan sonra Sinan Kıvcı'ya, ve burada kader birliği yapmış olduğum orman işletmede değerli dayım Özgür Kurtulan, teyze oğlum Mert Hazır ve değerli abim Haşim Erkun. Evet, dağların komandası olan dayım Özgür Kurtulan'a gelsin özellikle abi. Aydın Açık'ta yatan değerli dayım Mustafa Kurtulan'a gelsin. Aydın Açık'ta yatan dayı evet. Çocuklarım var. İrfan Kurtulan, Sefa Kurtulan. Bu arada ikisinin de faksını aldım. Onlar da mutlu ettiler beni. Allah razı olsun. Bu kadar abi diyeceklerim.
0: Tamamdır.
4: Buradan Cengiz Ergün'e bir notum olacak abi Oli'ye. Oli kardeşim attığın faksın cevabını atacağım. Haberin olsun. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. Cansın. Dikkat et kendine. Güzel günler yakındır. İnşallah tez zamanda sen de çıkarsın. Bu arada benim 3 ayım kaldı. Haberin olsun kardeşim. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Abi istek parçam da. İstek parçam da. Ankaralı Namık'tan Usandım şarkısını.
0: Ankaralı Namık.
4: Usandım.
0: Usandım tamam.
4: Evet. B6 koğuşuna gelsin. Sinan Kılıcı ve Cengiz Ergün'e gelsin özellikle abi.
0: Tamam bu kadar mı?
4: Bu kadar abi sağ ol. İyi
0: o yayınlar. Zaman Allah'a emanet.
4: Bu arada orman işletmedeki bütün arkadaşlarımın sana selamı var abi.
0: Aleyküm selam sen de selam söyle.
4: Aleyküm selam abi.
0: Kendinize iyi bakın Allah'a emanet
4: sağ
0: olun.
4: Sağ ol abi.
0: Evet artık son canlı bağlantılar. Son şimdi bir kişi alıyorum onun sonrasına şanslı kimse. Bu telefon kapandıktan sonra gelen kişi son kişi olacak. Şunu bir alalım bu aramadan sonra bu bağlantıdan sonraki kişi son kişi. Bakalım hemen kim var. Alo.
5: Alo iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Kimlere sesleneceğiz?
5: Ben buradan Nazilli kapalı cezaevine yatmak olan B6'lı koğuşundaki Murat Şengüler, Serdar Bozkur, Mehmet İşengen, Cengiz Ergün, Umut Tekeli, Serkan Ertem, Umut Geyik, Hakan Gezer, B7'de yatmakta olan Kenan Kurt, Ersin Demir, Firat Komma, Mehdi Karataş, Emre Aydın, Emre Turhal, B5'te yatmak üzere olan Gürkan Demir, Sezgin Tayfur, Uğur Durmuş, B2'deki Ömer Özdemir, C18'deki Abdullah Bozda, C17'deki Cemal Papuççu, Ufuk Deniz, Barış Yaprak, C14'teki Cenap Çalan, Yasin Altınbaş, C7'deki Veysel Uslu, Namıder Suzi, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, C1'deki Engin Akyüz, Emin Başbuğa, Ramazan Solmaz, Batuhan Altındiş, Mehmet Koçyiğit, Arif Gezer, Hakan Gezer, Cengiz Demir, Turan Semen, Aydın Kapalı'da yatan Tolga Yasan, Selim Şahin, Umut Turmuş, Mustafa Doğan, Gökhan Abaylı, Hızlı İmam Rüstem Süzer, Nazilli Açık'ta yatan Kader Mahkumu Enes Öğüçen kardeşim, Koca Tosun, Emirhan Taşdemir, Kesper Ömer, şarkıda Azer'den Her An Her Şey Olabilir şarkısı gelsin.
0: Bir dakika Azer
5: ve buradan bir de kaç tane daha isim var Nazilli Açık'ta yatan Mutlu Meke, Üzeyir Akçan. Bunlara tamam. Armağan olsun. Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Bu kadardır. Buradan da Emirhan Taşdemir kardeşime selam gönderiyorum.
0: Eyvallah. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
5: Allah'a emanet. İyi akşamlar.
0: Evet. Son bir canlı bağlantı alacağım dedim. Son şanslı kişi kim gelecek bir bakalım hemen. Evet. Bekliyorum şu an. Yoksa da kapatacağım. Evet son kişi de şu an geldi vallahi hemen bakalım. Evet bu canlı bağlantının sonrası canlı bağlantımız yok bilginiz olsun. Çünkü saatimiz 21 oldu ve bakalım hatta kim var. Alo.
6: Hayırlı akşamlar merhabalar.
0: Merhabalar merhabalar.
6: Nasılsın abim benim ben Gökhan Batmaz Dalaman Açık'tan arıyorum.
0: İyiyim vallahi Gökhan sen nasılsın?
6: İyiyim abim benim sen nasılsın sağlık saatin nasıl abim benim?
0: Şükür vallahi ya bir gırgınlık var böyle gidici gibiyiz.
6: İyi gidiyorsun abi
0: güzel. Öyle ya. Yani. Kimlere sesleneceksin?
6: Vallahi abim benim ben Nazilli Açık'ta yatan Eldar Gürel, Yüksel Çelik, Fazıl dayıma selamlarımı iletiyorum ellerinden öpüyorum kendilerine iyi baksınlar. Erdal Güler telefona bekliyorum onu yarın 10.30'da. Çıkarsa iyi olur. Beklesin 10.30.
0: Evet.
6: Abim benim bir de Nazilli'de B1 koğuşunda kapalıda yatmakta olan tüm arkadaşlara gelsin. İsimleri gelmiyor aklıma bazen. Darılmasınlar bana. Oradaki bütün B1 koğuşundaki arkadaşlarıma selamlar olsun.
0: Evet.
6: Büyüklerimin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Bir de K1 koğuşuna gelsin. Bayanlar koğuşuna. Orada yeğenlerim var benim ufak. Eşim var. Eşimi de çok çok öpüyorum abim benim. Kendisine iyi baksın. Beni merak etmesin. O sağlıklı olsun bana yeter.
0: Tamam.
6: İnşallah en yakın zamanda buluşuruz. Eski günlerimize kavuşuruz. Bu kadar abim benim.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz?
6: Bu abi geçen senden bir çok özledim şarkısı vardı. Arka planda çalan.
0: Çok Nail özledim.
6: Nail Uçar mı söylüyordu onu bilmiyorum da çok özledim.
0: Valla bir tamam Ali Şahin.
6: Evet abim benim.
0: Tamam bu kadar mı o zaman?
6: Onu çalarsanız sevinirim abim benim.
0: Tamam.
6: Bana bekliyor şimdi aşkım bekliyor bu şarkı ona gelsin.
0: Tamam.
6: Görüşürüz abim Allah benim. Hayırlı akşamlar çok çok teşekkür ediyorum abim
0: sen
6: benim.
0: Sen de Allah'a emanet.
6: Sesimiz olduğu için teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah sağ olasın. Kendine iyi bak.
6: Kendine iyi bak abim benim. Eyvallah. Görüşmek üzere.
0: Evet canlı bağlantınız bu saat itibariyle bitti. Şimdi dışarıdan bağlanmak isteyenler. Şimdi ben herkese tek tek bir şey anlatırsam ortalık karışır. Herkese bir şey anlatamıyorum. Orada yazan bir yazı var. Bu yazıyı hani zahmet edip okuduğunuzda zaten her şeyi böyle tık tık tık tık tık tık anlayacaksınız.

Evet, artık mesajlarla devam edeceğiz. Mesajlarla devam etmeden önce şu doğum günü olan biri vardı. Hangi şarkıyı istediydi onu da hatırlamıyorum vallahi da. Şöyle yapalım. Vallahi bir tane şarkı istedilerdi ama vallahi bakıyorum hangisiydi diye. Kafama takılan bir tanesi var, Sinan Zor Bey, ama ona da bakıyorum o yok. Müslüm söylediği var. Vallahi ben şöyle yapayım ya. Evet, şöyle yapalım. Ne yapalım? Ben şunu bir göndereyim. Ben kendimi bile çekemiyorum. Ya da yok ya, ben şarkı ayarladıydım zaten. Şu bir girsin, bir fon bir değişsin. Evet, bu saat itibariyle mesajlarla başlıyoruz. Sırası gelene sıra sizde diye yazıyoruz. Bilginiz olsun. O zaman bu şarkı herkese armağan olsun. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

Bu arada Bünyamin abime de sevgiler selamlar olsun. O da bizi dinliyormuş. Ona da kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun Bünyamin abime. İnan abi de. Yanında mı? Anlamadım ama Çin'e gidiyoruz dedi. Haydi bakalım.

0: Vay bana, vaylar bana. Vallahi ya, ne varsa eskilerde var vallahi. Evet, devam ediyoruz. Artık mesajlarla devam edeceğiz ama bir canlı yayın konuğum var. Onu bir alacağız canlı yayına. Vallahi inan abim şu an duyuyordur. Şu an arayabilir beni. Değerli inan abime. Vallahi. Evet, onu bir hatta alayım böyle. Çocukluğumuzu da bilir kendisi. Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Alo.
0: İnan abi, duyuyor musun beni?
1: Duyuyorum, duyuyorum seni.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim Allah'a şükür, sen nasılsın?
0: Vallahi ben de bildiğin gibi işte. Aynı. Ufaklıktan beri aynı, koşturmaca.
1: Allah, Allah kolaylık versin.
0: Cümlemiz abi.
1: Alo.
0: Abi sen radyoyu dinleme abi. Radyoyu biraz kıs, telefondan duy beni.
1: Radyoyu kısalım, tamam. Evet,
0: telefondan duy abi beni. Evet abi, kimlere sesleneceksin? Neler söylemek istiyorsun?
1: Valla bugün işte Kapalı'dan açığa geçtim. Şimdi yoldayız. Çin'e gidiyoruz.
0: Evet abi.
1: Zor süreç. Allah orada yatanların herkese sabır versin, sağlık versin. Orada en başta açıkta yatan Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a çok çok selam gönderiyorum. Afu abi yanındaymış. Oradaki tüm arkadaşlara, herkese çok çok selamlar. Hatta Yunus kardeşimi ararsa görüşürüz onunla da. Kapalı'da yeni çıktım. Arkadaşları orada bıraktık. Tabii içimiz bir yanımız sevinçli, bir yanımız hüzünlü. Başta Uğur Çakır, Mehmet Güneş, Sinan Güneş, kardeşim Nihat Güneş Çin'de, onun yanına gideceğim inşallah. 10 gibi orada olacağım.
0: Evet abi.
1: Başka 33 kişiydik orada. Hepsine tek tek selam söylüyorum. Erhan Taysi, güzel kardeşim. Hakan Irmak, Azat Kul. Valla burası bayağı konuşmak heyecanlı.
0: Artık bol bol bağlanırsın abi, sıkıntı yok.
1: Tabii tabii, Erdal Angün, Ferhat Şahin var.
0: Evet.
1: Halil İbrahim Sepetçi, İsmail Türk, Ozan Güneş. Oradaki Nafi Yavuz Çıldırlı. Çıldır, evet. Havalimanı'nın sahipleri, kendileri. Evet, valla tüm arkadaşlara, tüm dostlara, C12 koğuşuna çok çok selam söylüyorum. Arkadaşlar yoldayız şimdi. Çıkıyoruz. İnşallah önce dışarıya, açığa, ailelerimize inşallah kavuşuruz. Valla İslam, senden de Allah çok çok razı olsun.
0: Cümlemizden abi, ne demek?
1: Her gün salı, perşembe, her yayın gününde bir oturuyoruz. Bütün koğuş, herkes orada kulaklık var, evet. Kapalı'da. Hani hoparlör dışarı vermiyor. Herkes yatağında, masada, sandalyede, merdivende. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Emine de ayrıca teşekkür ediyoruz böyle bir yayından dolayı. Ayrıca sabah da bilmiyorum hala devam ediyor musun? Ege'den programını seyrediyoruz. Birkaç kere orada gördüm seni.
0: Evet abi.
1: Üzümü yerken gördüm. Onu da seyrediyoruz.
0: Eyvallah abi, sağ olasın.
1: Erhan'la her sabah 6'da kalkıyoruz. 7'de onu seyrediyoruz tekrarlarını.
0: Eyvallah abi.
1: Gerçekten çok güzel işler yapıyorsun. Helal olsun sana. Özellikle bu program çok çok iyi. Herkesin sesini duyuruyorsun. Allah senden razı olsun. Biz zaten eskiden beri, çocukluğundan beri tanıyoruz, evet, seni. Abi. Çok iyi, çok güzel bir kardeşimizsin.
0: Allah razı
1: Bünyamin
0: olsun.
1: Bünyamin de yanımda zaten. O da çok, evet, çok selam söylüyor.
0: Aleyküm
1: sana.
0: Aleykümselam abi.
1: Kardeşlerim Mehmet Ali ile Sinan da burada. Onların da çok çok selamı var.
0: Aleykümselam.
1: Artık inşallah sık sık ararız, bağlanırız sana.
0: İnşallah abi, artık bekleriz yani. Artık açıklasın.
1: İnşallah, inşallah. Allah herkese önce sağlık, sıhhat versin. En amin önemlisi abi. O. Her türlü, her şekilde hallolur. Valla bir de şey olursa, izin olursa bir parça isteyelim.
0: Söyle abi.
1: Ahmet Kaya'dan siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
0: Nereden
1: eğer
0: bileceksiniz?
1: Eğer uygunsa.
0: Tamamdır abi, yazdım onu da. Başka eklemek istediğin bir şey var mı abi?
1: Yo, kendine çok çok iyi bak. Herkese çok selamlar.
0: Sen de abi o
1: tüm,
0: zaman.
1: Tüm açıktaki, kapalıdaki tüm mahkum arkadaşlarımıza çok çok selamlar. Allah bir an önce onlara da tahliye etsin. Diyeceğim bu kadar.
0: Tamamdır. Abi o zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: Sen de kendine çok çok iyi bak.
0: Yine görüşmek ümidiyle abi, Allah'a emanet.
1: Sağ olasın, Allah'a emanet, sağ olasın.
0: Valla bu arada inan abime valla sevgiler selamlarımı gönderiyorum. Bende değeri fazla inan abimin. Çünkü ben çocuktum. Bazı hani gençlik zamanlarımızda olan bazı şeylerde inan abim her zaman arkamda durdu. Allah razı olsun valla kendisine. Çocukluğumu bilir. O yüzden ben şöyle hemen onun istediği parçayı göndereyim. Sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 21.13. Ayrıca Bünyamin abime de sevgiler selamlar olsun. Mehmet Ali abimize de sevgiler selamlar olsun. Haydi bakalım şöyle bir dinleyelim, nereden bileceksiniz. Onun hemen sonrasında mesajlarla devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Artık bu saat itibariyle mesajlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu arada mesajlarınızı WhatsApp üzerinden gönderiyorsunuz. Sıranız geldiğinde bizler zaten sizlere yazıyoruz. Ve bakalım şöyle hemen gelen mesajımıza. Ben Gökhan Toma. Kabir koğuşunda yatan canım sevgilim Ceren Yağmur Özyol. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Bir kulak arkası kadar yanındayım. Bu şarkı benden canım sevgilime gelsin. Semicek'ten hiç pişman değilim senin olmaktan demiş. Değerli Gökhan Toma'dan kabir koğuşunda yatan sevgilim Ceren Yağmur Özyol'a özellikle ama özellikle bu şarkı gelecek. Şöyle hemen şarkısını bir ayarlayalım bakalım. Evet, güzel parça istemiş, gönderelim hemen. Gökhan Toma. Kabir koğuşunda yatan canım sevgilim Ceren Yağmur Özyol. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Bir kulak arkası kadar yanındayım. Bu şarkı benden canım sevgilime gelsin demişler. Biz de özellikle ama özellikle Gökhan Toma'dan Ceren Yağmur Özyol için bu güzel parçayı dinliyoruz. Hazırsak haydi bakalım.

Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor ve bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. Bu şarkıyı Yıldız Tilbe cezaevinde yatan birine yazmış ama kime yazdığını bilmiyormuş. Sen söyle Yıldız abla. Ben kimin için dinlediğimi iyi biliyorum. Nazilli E tipi kapalı cezaevi B2 koğuşunda olan canım eşim Onur Artık için gelsin demişler. Yıldız Tilbe'den aklım hep sende. Özellikle ama özellikle Onur Artık için tüm güzel parçalar armağan oluyor. Nazilli E tipi kapalı cezaevi B2 koğuşunda yatan canım eşim Onur Artık için demişler. Şöyle hemen mesajını bir kez daha okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkısını gönderelim değil mi? Evet. Bu şarkıyı Yıldız Tilbe cezaevinde yatan birine yazmış ama kime yazdığını bilmiyormuş. Sen söyle Yıldız abla. Ben kimin için dinlediğimi iyi biliyorum. Nazilli E tipi kapalı cezaevi B2 koğuşunda olan canım eşim Onur Artık için gelsin demişler. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor ve sırayla devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle. Bu şarkı Barış Karadan'a, Hakan Erden ve Nebi Güvenç'ten, Nazilli Kapalı'da yatan C13 koğuşundaki canım amcamız Ahmet Erden ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Saniyeler sonrasında ne olacağını bilmezken yıllar sonrasının hayalini kurduk demiş değerli kardeşlerimiz. Özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı Cezaevi C13 koğuşunda yatan canım amcamız Ahmet Erden ve tüm koğuş arkadaşları için demişler.

Barış Karadana, Hakan Erden ve Nebi Güvenç. Özellikle Nazilli Kapalı'da yatan C13 koğuşundaki canım amcamız Ahmet Erden ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Saniyeler sonrasının ne olacağını bilmezken yıllar sonrasının hayalini kurduk demişler ve biz de ne yapalım? O güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler abi. Ahmet Lütfü Güler ben. Aydın Germencik'ten.
0: İsmini bir daha söyle.
1: Ahmet Lütfü Güler.
0: Evet Ahmet. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Hayırlı günler.
0: Allah razı olsun. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi D7 koğuşunda yatmakta olan dostum, kardeşim Adil Kaplan ve arkadaşları Jilet Ali. Efe Aktepe'ye selam olsun. Adil, haftaya gelmeyince gideceğim. Gidince Arda üzerinden detaylı bir şekilde konuşuruz kardeşim. Dışarıda her şey yolunda. Dışarıyı kafana takma. Biz buradayız. Bugünlerde geçer elbet. Abi ona bir şarkı söyleyip oradan kapatmak istiyorum.
0: Tamam, başka söylemek istemiyor mu bir şey? Söyle. İsmini bir daha söyle.
1: Yok abi. Pek müsait değilim. Çalışıyorum şu anda.
0: He, tamamdır.
1: Bir şarkı oradan kapatacağım.
0: Tamam. Hangi abi şarkıyı?
1: Abi Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim.
0: Tamamdır. Kimleri armağan olacak? Bir daha armağan et.
1: Adil Kaplan, Jilet Ali, Efe Aktepe armağan olsun abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Hayırlı
0: sana akşamlar, da kolay hayırlı gelsin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet, bir şarkı istediler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Bakalım hemen şöyle sıradaki mesaj sahibimiz. Bazen mesaj sahibimiz diyorum ama canlı bağlantı paketini almış oluyor. O yüzden canlı bağlantı yapıyoruz. Ve şimdi de yine bir canlı bağlantımız olacak. Sırayla gidiyoruz mesajlarda. Şöyle bakalım hemen. Şöyle bir bakalım.

0: Evet, birlikteliğimizde yine bir canlı bağlantımız var. Şöyle bir bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Meryem Yürümez.
0: Evet Meryem Hanım, kimlere sesleneceğiz buradan?
1: Çin'e Birnoğlu L tipi cezaevinde B14 koğuşunda yatmakta olan Tarık Yürümez için aradım ben.
0: Evet.
1: Bütün koğuşa selamlar öncelikle.
0: Aleyküm selam.
1: Ben önce mesajımı ileteyim, sonra da istek parçalarımı söyleyeyim.
0: Tamam, olur, nasıl isterseniz. Buyurun, mikrofon sizde.
1: Teşekkürler. Eşim, sevgilim, seni çok özlüyorum. Sesini özlüyorum. Gülüşünü özlüyorum. Kokunu özlüyorum. Sonra seni bana verene binlerce kez şükrediyorum. Sen benim kalbimin deli sevdasısın. Sen benim bu ömre sığmayan aşkımsın. Vazgeçilmesi imkansız tek gerçeğimsin. Kadere her gün tebessümle baktıranımsın. Çünkü seni yazmış hayatının en güzel köşesine. Sen benim dünyadaki bütün yorgunluklarımın bittiği yer, sığındığım tek limanımsın. Yüzündeki bir tek tebessümle koca bir ömrün yükünü unutturanımsın. Varlığıyla ömrüme anlam katanımsın. Bir insan bir insanı kaç kere yeniden sevebilirse, ben seni her gün büyük bir hevesle ve büyük bir hayranlıkla yeniden sevmeye devam ediyorum sevgilim. Soruyorlar bana insanlar. İnsan her nefeste yeniden sevebilir mi diye, her nefeste olur mu? Ben seni her kalp atışımda bir daha tekrar tekrar seviyorum. Gece ve gündüz ayrımsız seviyorum seni. Ya bir ışığın ortasında dağıtıyorsun aklımı, ya da bir gecenin bilmem kaçında bölüyorsun uykumu. Ya gözlerin geliyor aklıma, ya da hayalin çıkıyor karşıma. Unutuyorum unutmasına da seni değil sevgilim. Senden başka her şeyi unutuyorum. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum bir tanem. Sana bir de duam var. Allah öyle güzel günler çıkarsın ki karşına, yani karşımıza. Şükrünü nasıl eda edeceğiz diye, nasıl hayır yapacağız diye düşünelim inşallah. İstek parçalarını söylemeden önce sana bir de iki kişinin selamı var. Bugün Ahmet Arif aradı. Onun çok çok selamı var. Mektubuna bayılmış ve cevap göndermiş. Bu cuma sanırım elinde olur. Bir de senin bilgisayarcı. Bugün onunla görüştüm. Onun da sana çok çok selamı var. Onları ileteyim. 62 gün kaldı bir tanem. Dayanacağız. İlk önce başta Adnan abiye olmak üzere Sibel ablanın oğlu Kerim Bala, Ayla ablanın oğlu Berkcan Bozkurt'a, Derya'nın abisi Onur Güllü'ye ve biricik aşkıma, bu dünyada güvendiğim tek insan olan kocama Tarık Yürümez'e gelsin bu parçalar. İlk önce yoğun istek üzerine Gökhan Namlı ve Çekir'den vursunlar diyelim. Biraz bir önce eğlendirelim, hüzünlendirdik galiba. Geçen haftadan borcumuz vardı bu parça. Ondan sonra da Yıldız Tilbe'yi, bugün Yıldız Tilbe gecesi gibi oldu gerçi biraz ama senin bana benim için seçtiğin bir parça vardı. Kafam hafif dumanlı. O senden bana gelsin. Ve üçüncü şarkının da sözleri benden sana gelsin bir tanem. Ben bu şarkıyı sen girdikten sonra duydum. Muhtemelen sen Yıldız Tilbe'yi çok sevdiğin için önceden duymuşsundur. Aşkını Sakla 2012 Yıldız Tilbe'den. Bu parçalarımı sana armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Ben çok iyiyim. Hiçbir sıkıntın yok. 62 gün kaldı. Gün sayıyoruz aşkım.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Evet.
0: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Yok, sağ olun, teşekkür ederim.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben şarkıları arka arkaya gönderiyorum o zaman.
1: Sağ olun, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, birlikteliğimizde 3 tane şarkı arka arkaya gelecek. Hepsini dinleyelim, onun hemen sonrasında sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Haydi bakalım, geldi.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.04 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi ve sıradaki mesajla devam edelim. İyi akşamlar. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer. Gün gelir herkes sırtını döner, herkes gider, herkes yabancılaşır. Ama ben yine senin yanında olurum. Sen canını sıkma. Her şey olacağı yere varır. Uygar Doğanay'dan Kaptan parçasını canımın içi kardeşim Ömer Özer'e ve Celal Önler abime gelsin demişler. Güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer. Gün gelir herkes sırtını döner, herkes gider, herkes yabancılaşır ama ben yine senin yanında olurum. Sen canını sıkma, her şey olacağı yere varır. Uygar Doğanay'dan Kaptan parçasını canımın içi kardeşim Ömer Özer'e ve Celal Önler abime gelsin demişler. Seni seven ablan diye de eklemişler. Özellikle bu güzel parçayı dinleyelim. Arkasından sıradaki mesajla devam edeceğiz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.09 ve devam edelim gelen mesajlarla. Evet, şöyle bakalım. Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'tan koğuş arkadaşları, dostu Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, Büşra Aydoğdu, Zeynep Kırbaş, Yağmur Kurtoğlu, Eda Gürelli, Diyarbakırlı Hilal Alataş, Derya Can Polat, Mukaddes Alanfer, Esin Üşüntü, Sümbül Güneş, Sema Ördekoğlu, Güneş Yanar, Elmas Seyder, Döne Alparslan, Gülümser Turhan, Hatice Sakarkaya, Semra Tozdemir, Tarvana, Mehtap Özer, Melisa Selek, Saime Tirit, Ayten Kaplan, Semra Tekel, Sevgi Karcı, Sevgi Konya, Ebru Seyhan, Muazzez Baharlı, Zümrüt Ballı, Derya Üstünova, Miray Kavcı, Yasemin Babada, Gülseren Işıkal, Gülcan Bülcek, Dolunay Özentürk, Türkan Palabıyıklı, Adike Pekköz, Büşra Arabacı, Sıla Ateş, Ebru İnak, Bircan Mercan, Elif Cinoğlu, Dilek Uygur, Gözde Kara, Melek Şempars, Dudu Demircan, Meryem İnci, Büşra Şan, Göksun Aydoğan, Cansu Can'a selam olsun, Hatice Sakarkaya, doğum günün kutlu olsun demişler. Özellikle Kabir Koğuşu'na iki güzel parça seçmişler. Arka arkaya göndereceğiz onu.

0: Evet, ben şöyle isimleri hızlıca okuyayım. Biraz önce yavaş okudum. Normalde ikinciyi okumayacaktım ama şöyle bir daha okuyalım. Okuyalım. Ondan sonra da hemen şarkıya geçelim. Aydın Eğitimi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kabir Koğuşu'nda yatan Dilan Bulut'tan koğuş arkadaşları, Dostu Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, Büşra Aydoğdu, Zeynep Kırbaş, Yağmur Kurtoğlu, Eda Güreli, Diyarbakırlı Hilal, Hilal Alataş, Derya Can Polat, Mukaddes Alanfer, Esin Üşüntü, Sümbül Güneş, Sema Ördekoğlu, Güneş Yanar, Elmas Seyder, Döne Alparslan, Gülümser Turhan, Hatice Sakarya, Semra Tozdemir, Tarvana, Mehtap Özer, Melisa Selek. Şöyle devam edelim hemen isimlerle. Saime Tirit, Ayten Kaplan, Semra Tekel, Sevgi Karcı, Sevgi Konya, Ebru Seyhan, Muazzez Baharlı, Zümrüt Ballı, Derya Üstünova, Miray Kavcı, Yasemin Babada, Gülüm Gülseren Işıkal, Gülcan Bülcek, Dolunay Özentürk, Türkan Palabıyıklı, Adike Pekköz, Büşra Arabacı, Sıla Ateş, Ebru İnak, Bircan Mercan, Elif Cinoğlu, Dilek Uygur, Gözde Kara, Melek Şempars, Dudu Demircan, Meryem İnci, Büşra San, Göksun Aydoğan, Cansu Can'a selam olsun, Hatice Sakarya, doğum günün kutlu olsun demişler ve iki güzel parça seçmişler. Hemen o güzel parçaları gönderiyorum, arkasından buradayız.
1: Ben kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum.

0: karşıma Asla. Kimse yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
2: Anne merak etmeyin bizi kimse yıkamaz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve bakalım sıradaki mesajımıza. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Ben Ayhan Şahbaz. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Kardeşlerin seni bekliyor. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Sıradaki istek parçamız, abim içerideki ve dışarıdaki bütün dostlarına gelsin demişler.

Bir parça istemişler, o güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ben Ayhan Şahbaz. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Kardeşlerin seni bekliyor. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Sıradaki istek parçamız abimin içerideki ve dışarıdaki bütün dostlarına gelsin demişler. Ve istedikleri parçayı da şöyle gönderelim hazırsak. Haydi bakalım. O güzel parça sonrası diğer mesajlarla devam ediyoruz. Ya.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22-26 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve devam ediyoruz. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, kabir koğuşunda yatmakta olan canım kızım Dilan Bulut'a kocaman kucak dolusu sevgimi yolluyorum. Canım kızım, senden annen olarak ricam, lütfen sağlığını düşün. Bak, hiçbir şey senden önemli değil güzel kalpli kızım. İnanıyorum ki Allah'ım hep seninle, hep dualarımdasın. Burada bizi merak etme, hepimiz iyiyiz. Seni bir an önce gelmeni diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. Aslanın kızı da aslandır. Aslan kızım, tüm kader mahkumlarımızın yolu aydınlık olsun demiş annemiz. Güzel bir parça istemiş, göndereceğiz. İbrahim Tatlıses'ten Anam gelecek. Özellikle tüm annelerimize tüm güzel parçalar armağan olsun. Şöyle hemen mesajı bir daha okuyalım. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, kabir koğuşunda yatmakta olan canım kızım Dilan Bulut'a kocaman kucak dolusu sevgimi yolluyorum. Canım kızım, senden annen olarak ricam, lütfen sağlığını düşün. Bak, hiçbir şey senden önemli değil güzel kalpli kızım. İnanıyorum ki

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.34 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz ve sıradaki mesajla devam edelim. Nazilli kapalı cezaevinde yatan ağabey Mesut Şahbaz. Seviliyorsun eti kangal denmiş.

0: Neyse onu okuyoruz. Nazilli kapalı cezaevinde yatan ağabey Mesut Şahbaz. Seviliyorsun eti kangal demişler, bir parça istemişler koca reis. Onu hemen göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Mesut Şahbaz'a gelecek. Bu güzel parçamız Nazilli kapalı cezaevinde yatan ağabey Mesut Şahbaz. Seviliyorsun eti kangal demişler. Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.
1: Bir şarkı vardı ya. Saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser bu reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve mesajlarla devam edelim. Bakalım hemen sıradaki mesajımız. Ben Doğukan Emul ve Ekrem İnan Koç. D9'da yatan amcam Rıdvan Emul'a çok selam olsun. B6'da yatan Muhammed Çınaklı'ya selam olsun. Bütün Emul ailesine selam olsun demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. O güzel parçaya yer vereceğiz. Şöyle o zaman. Mesajını bir daha okuyalım. Ben Doğukan Emul ve Ekrem İnan Koç. D9'da yatan amcam Rıdvan Emul'a çok selam olsun demişler. Özellikle Rıdvan Emul'a çok selam olsun demişler. B6'da yatan Muhammed Çınaklı'ya selam olsun. Bütün Emul ailesine selam olsun demiş Doğukan Emul ve Ekrem İnal Koç. Ve istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 22.45 Türkiye Vestiyo saatlerimiz ve hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Erhan Şahbaz. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun. Kalbimiz her daim seninle. Sıradaki istek parçam abimin dışarıdaki ve içerideki tüm dostlarına armağan olsun demişler. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Şöyle hemen bir mesajı tekrardan okuyup şarkısını gönderelim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Erhan Şahbaz. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun. Kalbimiz her daim seninle. Sıradaki istek parçam abimin dışarıdaki ve içerideki tüm dostlarına armağan olsun demişler ve geldi. Haydi bakalım.

Evet, devam edelim hemen şöyle sıradaki mesajımızla. Ben Adalı Emrah Çadırcı. Geceye sözüm. Padişahın arkasından bile konuşurlar. Gelmiş bir çöplüktür. Çöplüde çapulcular karıştırır. Biz çöplükten gelmiş kirli sözlere değil, bugün bize ağlayan yaşlı gözlere bakarız. Güneş, anneme, gül, kurta, ortamına selam demiş. Bir güzel bir parça istemişler. Kerim Aras, sevgim Yılmaz, dayanamıyorum. Bunu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Adalı Emrah Çadırcı, Güneş Anneme ve Gül Kurda özellikle demiş bu güzel parça. Özellikle ama özellikle Adalı Emrah Çadırcı'dan Güneş Anneme ve Gül Kurda, ortamına selam olsun demişler.

Evet, hemen şöyle mesajı bir daha okuyalım, şarkılarını hemen gönderelim. Evet, bakalım önce şarkıyı bir alalım şöyle. Evet. Ben adalı Emrah Çadırcı. Geceye sözüm demiş. Padişahın arkasından bile konuşurlar. Geçmiş bir çöplüktür. Çöplü de çapulcular karıştırır. Biz çöplükten gelmiş kirli sözlere değil, bugün bize ağlayan yaşlı gözlere bakarız demiş. Güneş anneme ve Gül kurda ortamına selam demişler ve bu güzel parçayı istemişler. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 22.55 yaptık Türkiye Vestiyo saatlerini ve sıradaki mesajla devam edelim. Nazilli kapalı cezaevinde yatan kardeşim Mesut Şahbaz'a eti Kangal'dan demişler. Nazilli kapalı cezaevinde yatan kardeşim Mesut Şahbaz'a eti Kangal'dan demişler. Mesut, vallahi çok seviliyorsun bak ha. Hani bilmiyorum, bayağı gönderdiler yani sana mesaj. Mesut, Mesut. Adamların değerini bil bak. Vallaha. Özellikle ama özellikle Mesut Şahbaz'a eti Kangal'dan. Kangal'dan geliyor. Şöyle yapalım. Nazilli kapalı cezaevinde yatan kardeşim Mesut Şahbaz'a eti Kangal'dan gelsin demişler. Biz de ne yapalım? İstediği parçayı bir gönderelim. Haydi bakalım. Bir gün sevdim.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada bir dinleyicim var. Aslında mesaj olarak bize ulaşmıştı. Sonra dedi ki abi 250'yi geçiyor mu? Düzelteyim mi? Sonra kızıyorsun abi dedi. Ben de dedim gel, bugünün şanslısı sensin. Canlı yayına seni alacağım dedim. Hemen tanıyalım bir onu. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyorum?
1: Hayırlı akşamlar. Merhaba, ben Sinem Bulut. Evet. İrem Bulut'un kardeşiyim.
0: Evet Sinem. Vallahi öyle bak, bugünkü şanslı sensin. Öyle herkes canlı yayına gelemiyor biliyorsun.
1: Teşekkür ederim, şu an heyecan yaptım biraz, bağlandım diye ama.
0: Yok, heyecan yapmana ablam, gerek yok. Ablan şu
1: ablam
0: an
1: beni anlar diye umut ediyorum.
0: Ablan şu an gülüyordur bence.
1: Gözyaşı dökmesinin ardına güzel olur.
0: Yok, kimseyi biz ağlatmıyoruz. Zaten
1: annem ağlatmış demeyin.
0: Ama işte kimseyi ağlatmamaya çalışıyoruz. Ağlayanı evet. Da durdurmaya çalışıyoruz. Çünkü biz güldürmek için varız.
1: Kesinlikle. Ablama özellikle o güzel gözlerine ağlamak yakışmaz. Buradan onu çok sevdiğimi, çok özlediğimi dile getirmek istiyorum. Sesim hiç titriyor, kusura bakmasın. Aramızda duvarlar olabilir ama sevgimizin arasına hiçbir şey giremez onlar. Çok fazla konuşmayacağım. Bir kelimelerim kifayetsiz kalacak.
0: Evet.
1: Ben Özlem Özdil'in Gönlüm Dağlar'da şarkısını armağan etmek istiyorum.
0: Evet, göndereceğiz onu.
1: Orada yatan bütün arkadaşlarına da, dostlarına hepsine tek tek selamlar olsun. Rabbim hepsini kurtarsın inşallah, ailelerine kavuştursun. Özellikle de ablamı bize kavuştursun inşallah. Bir de burada bir prenses var. O da annesine, neredesin? Anneciğim seni çok seviyorum de.
2: Annesi seni çok seviyor.
1: Kocaman öpüyoruz onu. Kendine çok iyi baksın.
0: Başka bir şey söylemek istiyorsa ver küçük prensese, konuşsun biraz.
1: Anneye bir şey diyecek misin balım?
2: Anne.
1: Anneye burada söyle, anne duyuyor seni.
2: Anne. Çok seviyorum seni.
1: İnşallah yakın zamanda bize gelir değil mi?
2: İnşallah bize gel.
1: Kocaman öpüyorum de.
2: Kocaman öpüyorum.
1: Oh. Okulu öpücüğümüzü de gönderdik ona. Umarım mutlu etmişizdir onu.
0: İnşallah mutlu olmuştur.
1: Teşekkür ederim abi, sana da bu fırsatı tanıdığın için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden ne demek. O küçük prensesin bile gözlerinden öperim ben. Öyle ne kadar güzel seslendi. Valla dediğim gibi, başka söylemek istediğin bir şey varsa mikrofon sende.
1: Söyleyecek çok şey var aslında da, işte böyle karşımda olmayınca tek başıma da kullanamıyorum. Dediğim gibi heyecan yaptım. Bir dahakine daha böyle deneyimli bir şekilde konuşmak dileğiyle.
0: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim abi. Sen de kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar diliyorum size.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet, güzel bir parça istediler. Göndereceğiz. Vallahi o güzel prensesin hiç orada olduğunu bilmiyordum. Ben şansına yazdım seni canlı yayına alacağım diye. Ama ben de mutlu oldum. Bu hayatta diyorum ya, hani birazcık gülümsetebiliyorsak insanları, ne mutlu bizlere. Çünkü o durumda herkes olabilir. Yani ben diyorum yani, bazen bana değişik bakıyorlar. Benim çevrem biraz acayip abi. Yani çevremde aslında insan da yok benim. Biraz değişik onlar. Ben mesela radyoda cezaevi programı yaptığımı söylüyorum mesela. Ben cezaevi programı yapıyorum. Ya sen manyak mısın? Böyle hemen bir triplere giriyorlar. Kardeş hadi görüşürüz diyorum. Yarından çekilip gidiyorum ben. Ya insanlar var ya, biz insanoğlu bir şey yaşamadan, görmeden hiçbir şeyi bilmiyoruz. Yani bu herkesin başına gelebilir. Ufacık saçma sapan bir şeyden, yani her şey olabilir. Değil mi? Her şey olabilir. Yani o yüzden hiçbir şeye kafamızı takmıyoruz. Biz eğlenmemize, gülmemize, bunlara bakıyoruz. Sizlerden tek ricam, hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Eğer böyle hani mektup yazabiliyorsunuz mesela kapalıdakiler. Hani çocuğunuzu özlersiniz, dakikanız olmaz, bir şey olur. Ailenizin sesini duymanız gerekir. Abi bana yazsınlar WhatsApp'tan. Ben ilgilenirim. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ya o yüzden hani diyorum ya, hiçbir şeyden çekinmeyin. Söyleyin, ben zaten elimden geleni yapıyorum. Ha, benim değil sonuçta ama burası benim değil. Her zaman diyorum, ben bir hani ırgatım yani, çalışanım. Belki bugün varım, belki yarın yokum ama her zaman dediğim gibi sizlere hep hakkım helal. Sizler de hani bir kardeşinize, bir abinize haklarınızı helal edin. Yani burada sonuçta bazen kırılıyoruz, bazen böyle şeyler olabilir ama haklarınızı helal edin. Hemen istedikleri parçayı gönderelim. Biz özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda kalan özellikle Dilan Bulut'a gönderelim şu güzel parçayı. Onun hemen sonrası yine buradayız.

Evet, birlikteliğimizin artık son dakikaları ve şöyle bir mesajımızı okuyalım hemen, değil mi? Bir mesajımız var. Onu bir okuyalım. Bakalım hemen ne demişler, ne demişler. Herkese hayırlı akşamlar. Aydın Nazilli kapalı cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim hayırlı gecelerin olsun. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven kardeşlerin Ayhan Şahbaz ve Erhan Şahbaz. Bu şarkı Aslan abim Mesut Şahbaz'a gelsin demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. Reisler de sever. Göndereceğiz. Şöyle bir mesajı tekrardan okuyup şarkısını gönderelim. Herkese hayırlı akşamlar. Aydın Nazilli kapalı cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim hayırlı gecelerin olsun. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven kardeşlerin Ayhan Şahbaz ve Erhan Şahbaz. Bu şarkı Aslan abim Mesut Şahbaz'a gelsin demişler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 23.16 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini. Bu arada ay ay, ben bir yandan da liste yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir iki benim de dinlemek istediğim parçalar var, değil mi? Bir onları göndereyim mi? Vallahi bayağıdır, evet. Bir Havva Öğüt göndereyim mi ya? Şöyle veda yapacağım zaten. Bir yokluk belası desin abi. Gelsin Havva ablamız. Bir şöyle bir saz sesi dinleyelim. Arkasından liste geliyor. Haydi bakalım.

Evet, artık birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkiye ve Söz Saatleri 23-24. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nasip olur, başımıza bir iş gelmez, ölmez, sağ kalırsak Perşembe günü yine burada olacağız. Yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi istenilen parçaları göndereceğim. Ama tabii ki arşivde olmayan şarkılar var. Bunlar çalmıyor zaten, biliyorsunuz. O yüzden bazı şarkıların içinde de değişik değişik şeyler çıkıyor. O yüzden de bazılarını çalamıyoruz. O yüzden olanların hepsi geliyor. Hazırsak geldi vallahi sizin listeler. Haydi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

haram. Ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım. Kazamda sen, belamda sen. Dön gel şu yüzüm gülsün. Dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.